0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde de kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatında görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirildi.

gönderilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel, saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel, saat 14'te ise parti meclisi toplantısında başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Spor. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tumosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Düzeltiyorum, kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyenler, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize sevgilerimize, saygılarımızı sunuyoruz. Yeni bir güne yine birlikte merhaba diyoruz. Sabahın serinliğine karışan nameler yeni günün bereketini ve huzurunu sizlere taşısın istiyoruz. Güne başlarken yüreğinize iyi gelecek eserlerle günün en huzurlu saatlerinde sizlerleyiz. Sabahın namesini hazırlarken sizin için özenle çalışıyor, güne daha güzel başlamanıza eşlik edecek, içinize canlılık katacak, sabahınıza huzur ve hoşluk verecek eserleri titizlikle seçmeye gayret ediyoruz. Programı sizin için Elif Balcı hazırladı. Mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve TRT Name ile TRT Ankara Radyosu'nda bu sabah görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu güzel cumartesi sabahında sizinle buluşmanın ve günün güzelliğini paylaşmanın sevincini

yaşıyoruz. Birlikteliğimiz daim olsun. Programımızın ilk saatine sizin için seçtiğimiz eserlerle başlıyoruz. Saat 8 olduğunda istek bölümümüz başlayacak. Programımızın son 2 saatini sizlerle dinleyicilerimiz şekillendireceksiniz. Göndereceğiniz istek eserlerle sabahımız daha da renklenecek. Programımız farklı duygular ve güzel yorumlarla zenginleşecek. Türkiye'nin dört bir tarafından gönderdiğiniz güzel dilekler, içten selamlar ve özenle seçtiğiniz istek eserler sabahın namesinin en kıymetli parçalarından biri oluyor. Uzakları yakın eden bu gönül köprüsünde her sabah sizinle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel sabahın namelerine sizle eşlik etmek, istek eserlerinize programımıza ses vermek isterseniz bize ulaşmanız çok kolay. Facebook, Instagram ve X platformlarında TRT Name yazarak bize ulaşabilir. İstek şarkılarınızı, selamlarınızı ve gönlünüzden geçen güzel duyguları bizimle paylaşabilirsiniz. Sabahımıza katacağınız her mesaj programımıza ayrı bir renk, ayrı bir sıcaklık katıyor. Sabahın namesini internet üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz ise radyo.trt.net.tr adresinden TRT Name yayına ulaşabilir. Ayrıca trtdinle.com üzerinden TRT Dinle uygulamasındaki radyo bölümünden TRT Name'yi seçerek bu güzel sabaha bizimle eşlik edebilirler. Hadi gelin bu bahar sabahını hep birlikte güzelleştirelim. Sabahın namesinde ilk eserimizle müzik yolculuğumuza başlıyoruz. Uşak makamının içtenliği ve gönle dokunan ezgileriyle seslendirilecek eserimizin adı Dereler Çağlar Oldu, Gözlerim Ağlar Oldu. Güftesi ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait eseri Arife Tülay, Yurdakul Cani'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Uşak makamının duygu yüklü ikliminden sonra Hüzzam makamının derin ve zarif dünyasına geçeceğiz. İkinci eserimizde sevdaya, özleme ve gönül diline kulak vereceğiz. Güftesi ve bestesi Sami Selimer'e ait Sevdim Seni Kır Çiçeğim, Aşkın ile Öleceğim adlı eseri Serdar Kaşıkçıların yorumuyla dinleyeceğiz.

Şimdi sırada Hicaz makamından bir eser var. Gönülde iz bırakan sözleriyle dikkat çeken, senin güzel gözlerini, gönül kıran sözlerini adlı eserin güftesi Münire Aksaray'a, bestesi Hasan Esen'e ait. Eseri Necmettin Yıldırım'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eserin ardındansa Nihavend makamının yumuşak ve içten nameleri bize eşlik edecek. Bekleyişi, özlemi ve zamanı yayılan duyguları anlatan Kaç Mevsim Bekledim Seni, Kaç Mevsim adlı eserin güftesi İrfan Türkoğuz'a, bestesi İlgün Soysev'e ait. Eseri Ümit Coşkun seslendirecek.

Türk sanat müziği yalnızca duyguları değil, şehirleri, sokakları, kıyıları, dağları, ovaları ve bu toprakların hatıralarını da nameleri taşır. Kimi zaman bir deniz kıyısında esen rüzgarı, kimi zaman bir ovanın bereketini, kimi zaman da bir şehrin ruhunu anlatır. Şimdi müziğin izinde Türkiye'nin farklı renklerine doğru küçük bir yolculuğa çıkacağız. Karadeniz'in serin esintilerinden İç Anadolu'nun gönül sıcaklığına, Ege'nin zarif kıyılarından yurdumuzun dört bir köşesinde bize eşlik eden tüm dinleyicilerimize bu nameler ulaşıyor. İlk durağımız Samsun. Nikriz makamındaki Dağlara Gün Vurur Karadeniz'den adlı eseri Kemal Caner'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Konya'ya uzanacağız. Yeşil Olur Şu Konya'nın Meramı eserinde Melihat Gülses'e kulak vereceğiz. Sonrasında ise yolumuz Ege'ye düşecek. İzmir'in kıyılarına Kordon Boyu'na uzanacağız ve Kordon Boyu Şen Gezer Güzellere Göz Süzer adlı eserle bu güzel yolculuğu sürdüreceğiz.

Daha program başlamadan Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel mesajlar ve eser tercihleri bize ulaşmaya başladı. Çorum'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Van'a, Zonguldak'a, Batman'a bizi dinleyen, Sabahın Namesini yıllardır aynı sevgiyle takip eden tüm kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Programı sizlerle birlikte hazırlıyor, sizlerden gelen eserlerle birlikte şekillendiriyoruz. Bize nasıl ulaşacağınızı tekrar hatırlatmak istiyoruz size. Sosyal medya hesaplarımız ve internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bize ulaşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel eserlerini dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve X platformlarında TRT Name yazarak bize ulaşabilir. İstek şarkılarınızı, selamlarınızı ve gönlünüzden geçen güzel duyguları bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi sırada Kürdeli Hicazkar makamının güçlü ve etkileyici çizgisinde bir eser var. Gönlün kendi yolunu çizme isteğini anlatan Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağım adlı eserin güftesi Erol Sayan'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait. Eseri Gökhan Sezen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eserin ardından baharın hafifliğini ve tazeliğini taşıyan bir eser bizi bekliyor. Muhayyer Kürdi makamındaki Ilık Ilık Eser Bahar Yelimiz adlı eserin güftesi Ferhat Dikses'e, bestesi Rüştü Eriç'e ait. Eseri Alp Arslan seslendirecek. Thank you.

Sabahın Namisi'nde birazdan birlikteliğimiz sizden gelen eserlerle devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından ulaşan mesajlar, armağan edilen şarkılar ve güzel dilekler programımıza ayrı bir renk katıyor. Size bu sabaha kendi seçtiğiniz bir esere eşlik etmek, sevdiklerinize bir şarkı armağan etmek ya da en sevdiğiniz melodiyi bizimle paylaşmak isterseniz mesajlarınızı bekliyoruz. Belki birazdan sizin seçtiğiniz bir şarkı Sabahın Namisi'nde yankılanacak. Şimdi sırada Kürdi makamında bir eser var. Ne Aşk Kaldı Ne de Bir İz adlı eserin güftesi Yalçın Beynircan'a, bestesi Turhan Taşan'a ait. Eseri Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eserin ardındansa Kürdeli Hicazkar makamında Sevda ile birlikte büyüyen Özlem'e kurak vereceğiz. Gönlüme Sevda Ektin, Hasret Büyütüyorsun adlı eserin güftesi Metin Pütme'ye, bestesi Engin Çıra ait. Eseri Gönül Aköz seslendirecek. Bu iki eserin ardından sevgili dinleyicilerim, Sabahın Namesi'nin en özel duraklarından birine, sizin ses verdiğiniz, gönül verdiğiniz bölümümüze geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından bize ulaştırdığınız istekler, güzel dilekler ve içten mesajlarla hazırlanan istek bölümümüzde birlikte olacağız.

Sabahın Namesi'nde şimdi sizin seçtiğiniz eserlerin yayınlanacağı o özel bölüme geçiyoruz. Sizden gelen mesajları okumak, seçilen eserleri sıralamak, sizin duygularınıza ortak olmak bizim için ayrı bir heyecan sevgili dinleyicilerimiz. Kimi zaman bir selam, kimi zaman bir teşekkür, kimi zaman da tek bir şarkıyla anlatılan koca bir hatıra ulaşıyor bize. Belki birazdan sizin seçtiğiniz eser de Sabahın Namesi'nde yankılanacak. Mesajlarınızı ve şarkı isteklerinizi ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi dinleyicilerimizden gelen eserlere yer veriyoruz. Mesajlarımızla başlayalım. Sevgili Turhan Taşan, tüm ekibe günaydın, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın demiş bize. Çok teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyor aynı zamanda. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize sıradaki eser eşim Arife'ye, ablam Teslim'e, eniştem Osman'a ve canım torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyorlar. Enis Türk, İzmir'den güzel ülkeme günaydın. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan etmek istiyorum. Ayrıca TRTname dostlarıma ve radyomuz emekçilerine de armağan olsun demişler. Mustafa Ayla Aydemir, sıradaki esere ortak olmak istiyorlar. Ordu Fatsa'dan selamlarını göndermişler. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyorlar. Dinleyen herkese de armağan olsun demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor Şevki Şahinoğlu. Güzel bir eser seçmiş. Ancak sevgili Şevki Şahinoğlu'nun istemiş olduğu eser sistemimizde Esra İçöz yorumuyla bulunmakta. Bu nedenle istek eserimizde Yüksel Uzel yorumuyla sizin için seslendirilecek. Size keyifli dinlemeler diliyoruz. Bestesi Ziya Taşkent'e, güftesi Nizami Sungroğlu'na ait sevgili dinleyicilerimiz eserimizin. Ve Suzan Ülkü de Antalya'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor, ekibimize armağan etmiş. Sevgili eşi Ahmet Bey'e, koro şefi Gönül Saykal'a ve koro arkadaşlarına, ayrıca radyosu açık olan bütün dinleyen herkese de armağan olsun diyor. Eserimiz Nihavent makamında, bestesi Melahat Pars'a ait sevgili dinleyicilerimiz. Gönlümü başka emellerle avutsaydım.

Servet Şahin, günaydın Kuşadası'ndan sevgilerimi gönderiyorum, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki eser benden müziksever herkese armağan olsun diyor. Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi'nden Ali Aydoğlu selamlarına gönderiyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan ediyormuş. İhsan Özdoğan selamlar diyor. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz aydın, ocağımız şen olsun demiş. Sizin aracılığınıza TRT Name sayfa dostlarıma eserler armağan etmek istiyorum. Ayrıca Nevşehir Gülşehirlilere de eserler armağan olsun ve selam olsun diyor. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, Antalya'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. Ali Yöntem, Bucak'tan bizi dinliyor. Sabahın namesine, ekibe selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum demişler. TRT Name sayfa dostlarına eserler armağan ediyorlar. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan bizi dinliyor. Sevgilerimi gönderiyorum size, iyi günler diliyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve Hasan Keçeci ve Yıldıray Aktaş'a armağan ediyorum demişler. Bugün doğum günleri diye de eklemişler. Biz de kutluyoruz doğum günlerini. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de bizi dinliyor. Bütün dostlarıma eserler armağan olsun diyorlar. Adnan Yıldız, Ankara'nın çok değerli ekibine en içten sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba diyorum. Eseri size ve kendime armağan ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Eserimizin bestesi ve güftesi Zekai Tuncay'a ait. Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu adlı eseri dinleyeceğiz. Ardından sevgili Selahattin Elzi Adana'dan ulaşıyor bize. Ekibimize çok teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili eşine Yıldız Elzi'ye ve ekibimize armağan ediyormuş eserleri. Sevgi ve muhabbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi size Berin Şener'in sesinden bir eser anons ediyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle diyecek.

Şahap Ünal, günaydın Uşak Eşme'den sizi dinliyorum. Torunum Ares için eserler istiyorum diyor. Zeki Gün, Burdur'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor program ekibine. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm TRTname dostlarıma armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki esere talip olmak istiyorum demişler. TRTname dostlarıma, yayın ekibine ve gurbetteki Hacı Beşili köylülerime armağan olsun diye de eklemişler. Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar diliyor, günaydın diyor bize. Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Hatay Antakya'dan cumartesi sabahından herkese günaydın diyor Abuş Bakır. Güzel bir eser seçmiş. Sabahın namesi mutluluk ve neşe getirsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere, ayrıca Sabahın Namesi ekibine selamlar, sevgiler diyor. Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarından sevgi dolu eser birazdan sizinle olacak. Sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi

İsmet Nedim Saatçi'ye ait olan bu güzel eser Nesrin Sipahi'nin zarif yorumuyla geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Arımbalım peteğimi dinleyeceğiz birazdan. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor bize. Ve sevgili hayat arkadaşı Şafak Uzun Ömeroğlu'na armağan etmek istiyor. Eserleri iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sanat musikisinin duyguyu incelikle işleyen eserlerinden biri geliyor şimdi. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Hicazkar makamındaki bu özel eser, zarif yorumu, güçlü tekniği ve eserin ruhunu dinleyiciye ustalıkla taşıyan yorumculuğuyla Elif Güreşçi'nin sesinde hayat buluyor. Nameleriyle esere ayrı bir derinlik kazandıran Elif Güreşçi'den, "Söyle naz mı bu kaç çatış, benden uzaklara kaçış."

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya ve Trabzon 20, İstanbul ve Gaziantep 22, Antalya, Bursa ve Sakarya 23, İzmir 25, Adana, Aydın ve Denizli 24, Diyarbakır ve Samsun 21, Van, Kars ve Malatya 18 derece.
0: Karayollarında durum.
1: Bengen Yeni Çağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

0: TRT Name.
1: Sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. İzmir Ürkmez'den günaydın diyor Hamise Aracı. Dinleyen herkese günümüze renk katalım istiyorum, teşekkür ediyorum demiş. Ekibinize de teşekkür ediyorum diye eklemiş. Türk musikisinin geleneksel dokusunu taşıyan kıymetli eserlerden biri gelecek şimdi. Uşak makamının samimi ve içten ikliminde şekillenen bu eser, güçlü yorumu ve Türk sanat müziğine bıraktığı unutulmaz izlerle gönüllerde yer edinen Hamiyet Yücesesin sesinden hayat bulacak. Klasik tavrın, duygunun ve zarafetin buluştuğu bu güzel eser, Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. Ve Bolvadin'den selamlar, sevgiler diyor İbrahim Özdemir. Günaydın, mutlu sabahlar diliyorum, güzel bir hafta sonu olsun demiş. Eseri kendime ve ekibinize armağan ediyorum. Dinleyen herkese armağan olsun ayrıca demiş. Eserimizin sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Necmi Pişkin'e ait. Duygusu güçlü, sözleriyle gönüle dokunan bu güzel eser şimdi sizlerle olacak. Şevval Şentürk'ün zarif ve içten yorumuyla geliyor. Yüzüme bakarak gözleri nemli.

Öncelikle ilginize teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi çok fazla mesaj gelmiş. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selam olsun. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşlarım Enver ve Muala Sağaroğlu çiftine, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftine armağan ediyorum. Tabii TRTname dinleyen herkese de armağan olsun demişler. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri aileme ve TRTname dostlarıma ayrıca size armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Dinleyen herkese armağan olsun demiş. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı sabahlar. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. TRTname Aladağ Eyler Köyü'nden selamlar, sevgiler size diyorlar. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor. Sıradaki eseri oğlu Selçuk Bey'e, kızı Fatma Hanım'a ve damadı Kaan Bey'e armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorlar. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlarını gönderiyor. Dinleyen herkese armağan olsun ve dostlarıma gelsin eserler. İyi yayınlar diliyorum demişler. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış bizi. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Sıradaki eseri bana ve dinleyen herkese armağan eder misiniz demişler. Tabii ederiz. Mehmet Gücü Yener, günaydın, hayırlı sabahlar demiş bize. Bandırma'dan selamlarını gönderiyor. Selçuk Arabacıoğlu Erdalçı, Musa Özçelik, Ümit Kayaçelik,

gibi Gülsefa Koçyi, Can Bulat, Özcan Afacan ve dinleyen herkese armağan olsun bu eser diyor. Bir bakışın yıllarca unutulmadığı bir anın ömre iz bıraktığı unutulmaz eserlerden biri gelecek birazdan. Sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait bu kıymetli eser Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin adlı eser ve Sedat Süer yağmurlu bir Datça sabahından tüm TRTname dostlarıma ve ekibinize günaydın demiş. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Baygın suların göğsüne yaslandı da Bitap şarkısını eğer bize dinletirseniz çok sevinirim demişler. Sözleri Münir Tevfik Uraz'a, bestesi İshak Varon'a ait şiirsel dil ve zarif anlatımıyla dikkat çeken bu özel eser birazdan sizlerle olacak. Dingin duyguların ve ince namelerin buluştuğu bu güzel şarkı Selim Öztaş'ın içten yorumuyla geliyor. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap.

Zafer Özkara Sakarya Camii'den bizi dinliyor, selamlarını gönderiyor. TRTname sayfa dostlarına ve ekibimize armağan ediyor eserleri. Teşekkür ediyoruz. Hatice Tuncer, günaydın Konya'dan, içten sevgiler, sağlıklı ve mutlu güzel bir hafta sonu diliyorum. Bütün eserler İstanbul'daki ve Konya'daki canlarıma armağan olsun. Ankara Radyosu'na teşekkür ediyorum diyor. Cahit Koçak, günaydın TRTname dostları, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kapadokya Avanos'tan sizi dinliyorum. Sıradaki eseri Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma ve dinleyen herkese armağan etmek istiyorum demişler. Niksar'dan selamlarını gönderiyor Selami Kabakçı. Günaydın diyor bize. Hasan Cengiz, günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar. Sıradaki eser tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Emine Atamer, içimizdeki ışık sönmesin, Trabzon'dan merhaba, iyi hafta sonları diliyorum demiş. Sıradaki eseri Halise Salihli Erektem, Nuran Berkmen Mazlum ve ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Erdal Öztürk, Balıkesir'den selamlarını gönderiyor. Bir eser seçtim, kendime ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı Hayat, yağmurlu bir Eskişehir sabahından TRTname dinleyen herkese, çalışanlarına,

tüm seven herkese diyor, günaydın diyorum, sağlık, sevgi ve mutluluk sizinle olsun demiş. Oğullarım Baki ve Mutlu, Tavşanlı, Bozüyük'teki sevdiklerime armağan olsun, hoşça kalın, saygılarımla diye de eklemişler. Ali Yöntem Bucak'tan bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. TRTname sayfa dostlarını armağan ediyor. Sözleri Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait bir eser dinleyeceğiz. Eseri zarif yorumu, güçlü ifade gücü ve duyguya kattığı içtenlikle seslendiren Fatma Nurten Demirkol, Türk sanat musikisinin seçkin yorumcularından biri olarak eseri ayrı bir anlam kazandırıyor. Unutulmuş birer birer eski dostlar adlı eseri dinleyeceğiz. Ardından Hasip Uygun'un isteğini yerine getireceğiz. Manisa Salihli'den selamlarını gönderiyor bize. Sessiz Çoğunluk'tan değerli abim Arif Seçkin'e ve size armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Sözleri Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Selahattin İnal'a ait derin duygusu ve güçlü anlatımıyla Türk sanat musikisinin dikkat çeken eserlerinden birini dinleyeceğiz birazdan. Koray Safkan'ın etkileyici yorumu ve eserin ruhunu yansıtan sesiyle sizinle olacak. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık diyor. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri Güzel Yurdumun Güzel insanları için çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Murat Çarpımlıoğlu, günaydın, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri sevgili eşim Aygül Hanım'a, Suzi Dil, TSM Korosu Şefi Ahmet Fakı ve solisti Doktor Teoman Özdemir'e armağan ederseniz çok sevinirim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyor. Nurullah Çoban, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Sıradaki eseri TRTname dinleyen aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diyorlar. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İsçehisar'dan selam.

selamlarını gönderiyor. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri size ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri eşim Çiğdem Hanım'a ve kızım Nehir'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Harikasınız demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Ekrem Mert Altınordu'dan günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş. İyi yayınlar diliyor bize. Biz de günaydın diyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, siz İstiyorsanız elbette biz isteklerinize kulak veriyoruz. Her bir isteğiniz, her bir selamınız bizleri ayrıca mutlu ediyor. Zaman zaman arşivimizde ulaşamadığımız eserler olabiliyor ya da program süremiz tüm isteklere yetmeyebiliyor. Böyle durumlarda affınıza sığınıyor, size güzel eserler armağan etmeye gayret ediyoruz. Şimdi sözleri Sami Derin Tuna'ya, bestesi ve yorumu Eyüp Uyanıkoğlu'na ait duygusu derin bir eser dinleyeceğiz. Sanma ki unuttum vefasız seni adlı eseri dinleyeceğiz. Ve Fazıl Mübariz de Ankara'ya hayırlı yayınlar diliyorum, selam olsun diyor. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Sözleri ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait, hayatın izlerini ve gönül yorgunluğunu zarif bir dille anlatan bu güzel eser. Şimdi sizinle olacak. Duyguyu içten yorumu ve sakin üslubuyla dinleyiciye ulaştıran Nusret Yılmaz'ın sesinden geliyor. Gönül yorgun savrulmakta.

Osman Selçuk Altun, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler kulağa sizde olan tüm dostlara. Kara Mürser'den, sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve TRTname dostlarıma, ayrıca sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlıyor bizi, iyi yayınlar diliyor. Muharrem Yalçın, günaydın sabahın namesi Ankara Stüdyosu, güzel bir hafta sonu olsun. Sizi her daim özlemle, heyecanla dinliyorum. Seçkin eserleri, nameleri bizlere ulaştırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Nadide yayın ve yapım ekibinize çok teşekkür ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz biz de size. Ali Onar, günaydın, hayırlı işler demiş. Necla Akkuş, bugün benim doğum günüm demiş. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Nice mutlu yıllara. Sıradaki eseri armağan ediyorum. İstiyorum. Teşekkür ediyorum demişler. Zeki Rıdvan Yalçın Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Muz Diyarı Anamur'dan dinliyorum sizi. Sevgili eşim Medine Hanım'a, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'umuza, hepimize armağan olsun. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran. Sevinçli, neşeli bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler diyor. Bu eseri ekibinize armağan ediyorum. Emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Sözleri Hüsamettin Olgun'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait, özlemi, daveti ve ince duyguları namelere taşıyan bu güzel eseri dinleyeceğiz şimdi. Türk sanat musikisinin zarif yorumcularından Melahat Gülses'in duygu dolu ve kendine has sesiyle geliyor. Erguvan Zamanı Gel Bana, Bir Daha Hiç Gitme Aman Ne Olur diyecek ve Zafer Özkara'nın seçimini de dinleteceğiz size. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor ve ekibimizi de unutmamış, bize de armağan ediyor. Sözleri ve bestesi Esare Asım Arsoy'a ait eserimizin zarafeti ve duygusuyla yıllardır gönüllerde yer ediyor. Türk sanat musikisinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek, berrak sesi, kusursuz tavrı ve esere kattığı duygu derinliğiyle bu özel eseri adeta yeniden yaşatıyor. Akasyalar Açarken.

dinliyorum. Eşim Emine Hanım'a, kızım Beyza Nur'a, oğullarım Bülent Can ve Bilal Can'a armağan ediyorum eserleri. Trafik kurallarına uyalım lütfen demişler. Çağatay Durak, Erzurum'dan hayırlı sabahlar, günaydın. Sıradaki eseri İhsan Rıdvan'a ve Elanur'a armağan etmek istiyorum diyor. Hamza Akgül, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Engin Erdoğan, Çanakkale Şarköy yolundan selamlarını gönderiyor bizi. Şenol Akkuş da bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Nur Genç, Yalova Çiftlikköy'den bizi dinliyor. Sayfa arkadaşlarımıza selamlar. Yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoş kalın demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, bahsediyoruz size. Ara sıra bazen istemiş olduğunuz eserler arşivimizde yer almıyor. Sevgili Yasemin Yiğit'in isteği de bu şekildeydi. Adana Çukurova'dan bizi dinliyor, ancak isteğine yer veremedik arşivimizde yer almadığı için. Şimdi dinleyeceğimiz eseri kendisine de armağan etmiş olalım. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden bizi dinliyor, iyi yayınlar diliyor. TRT Name dostlarına ve müzik seven herkese armağan ediyor. Fehmi Tokay imzasını taşıyan Vazgeçişi ve sükunati zarif bir dille anlatan bu özel eseri dinleyeceğiz şimdi. Doğan Dikmen ve Tuğçe Palan'ın uyumlu birlikteliği esere kattıkları duygu ve ahenkle bu güzel şarkıya ayrı bir renk katıyor. Gönül vermişken el çektim güzelden diyecekler. Mehmet Andız, Hatay Payas'tan güzel bir sabah diliyor bize. Bu eseri sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa'dan ziyaretime gelen damadım Samet'e demişler, kızı Özgenur'a ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmişe sükunetle bakmayı, kırgınlıkların ardından gelen kabullenişi anlatan duygu yüklü bir eser deneyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İçten yorumu ve eserin ruhunu yansıtan sesiyle Necmettin Yıldırım'dan. Olanlar oldu, geçti artık. Sen ne dersen de.

Seçil Kamber, günaydın, hayırlı sabahlar Aydın Çin'den tüm yayın ekibine, dostlara sevgiler, selamlar, hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum, saygılar demiş. Macit Zinet Baş, günaydın Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar, sevgiler diyor. Yavuzhan, Kaan, Meryem, Ongan, sevgili ailemle İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Şarköy, Murefte'ye doğru yoldayız, iyi yayınlar diliyoruz, başarılarınızın devamını dileriz demişler. Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyoruz biz de size. Ankara Radyosu'ndan sevgiler, selamlar. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden dinliyor bizi. Sıradaki eseri sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyormuş. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den herkese günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş. Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan ediyorum diyorlar. Sözleri Yiğit Güralp'e, bestesi Cem Erman'a ait, duygusu güçlü, sözleriyle iz bırakan bu güzel eseri dinleyeceğiz. Şimdi Aslı Güngör'ün etkileyici yorumuyla gelecek, Uçurumlar diyecek. Ve Karabük'ten selamlarını, sevgilerini göndermiş Hürmet Özdemir. Günaydın diyor bize. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için eserler istiyor, iyi yayınlar diliyor. Sözleri Yaşar Şadi Bey'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait, aşkın sitemi ve gönül kırgınlığını ince bir dille anlatan bu özel eseri dinleyeceğiz şimdi. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Müjgan adı güzel Yerce'de bizden bir istekte bulunmuş ancak arşivimizde yer almadığı için kendisine de bu güzel eseri armağan ediyoruz. Selma Sağbaş'ın zarif ve duygu yüklü yorumuyla geliyor. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş.

Hatice Biçer, Konya'dan selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum, iyi yayınlar diyor. Osman Soygu'dan, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor. İlyas Aydın, Tokat Ormanbeyli Köyü'nden selamlıyor bizi. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydın. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli'ye armağan ediyorum. Sıradaki eserimiz bize de gelsin diyor. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal'a ve yeğeni Yücel Nilfer Şenol çiftine ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. İhsan Demircioğlu da bizi dinliyor. Yeni Mahalle'den, Ankara'dan. Güzel radyonuza merhaba diyor. İşiniz rast gitsin, yayında kolaylıklar diliyorum diye de eklemiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor. Bugün kızım Meryem'in doğum günü demiş. Kızınız Meryem'in doğum gününü biz de kutluyoruz. Kızım Meryem'e, eşi damadım Hasan'a ve iki yavruları Selcan ve Efe'ye armağan ediyorum eserleri. Hepinizin ömrüne bereket demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yaşınız sağlık, huzur, mutluluk getirsin size. Şimdi sözleri Arda Şendoğan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait olan duygu yüklü eser geliyor. Ayfer Er'in zarif yorumuyla Boş Çerçeve'yi dinleyeceğiz. Ve Muharrem Yalçın, gününüz aydın olsun diyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ekip olarak kendisine gönülden bir eser armağan etmek istiyoruz. Sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Saadettin Öktanay'a ait olan Sevdayı ve Gönül Sitemini namelerle taşıyan bu güzel eser Ayla Büyük Ataman'ın zarif yorumuyla geliyor. Aşkın kanununu yazsam yeniden.

akşamlar diliyor. Bir dinleyicimiz Van'dan selamlarını gönderiyor. Mehmet Gücü Yener, Ahmet Bahar ve İzzet Yücel için gelsin eserler demiş. İrfan Turgut Selçuk Bolu'dan günaydın diyor. Birsey Bulut Ankara'dan günaydın diyor. Bursa'da beni dinleyen canım ablama armağan olsun eserler. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selamlıyor. Bizi dinliyormuş. Müzeyyen Yüce Arda Bulut günaydın diyor. Emeği geçen herkese İstanbul İstinye'den selamlar, saygılar diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Yıldız, günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Alanya'dan sizi dinliyorum diyor sevgili dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mustafa Kına, sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel nameleri bizimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ekibinize ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Sözü ve bestesi Metin Eryüre'ye ait, zamanın izlerini, geçmişe dönük duyguları ve içsel yolculuğu anlatan güzel bir eser dinleyeceğiz şimdi Gül Yazıcı'nın yorumuyla. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyecek ve sevgili Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den selamlar, sevgiler göndermiş bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü ve bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait eserimizin Kemal Caner'in içten yorumuyla dinleyeceğiz. Eserken sahilde güzel bir meltem, eriyor şu gönlüm, bil ki kederden.

Sevgili dinleyicilerimiz, bize ayı ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Gönderdiğiniz isteklerin tamamını yerine getirmeye büyük özen gösteriyoruz ama tabii bazen teknik nedenlerle arşivimizde yer almayabiliyor. Sizi kırmamak adına tabii size de eserler armağan etmeye çalışıyoruz. Türk sanat müziğine gönül veren, günün ilk bizlerle paylaşan siz kıymetli dinleyicilerimize içten teşekkür ediyoruz. Program yapımını Elif Balcı gerçekleştirdi. Teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, mikrofonda ben Betül Yıldız Altay vardı. Yeni bir sabahın namesinde tekrar buluşmak dileğiyle Türk sanat müziğinin o zarif ve sıcak nameleri gününüze eşlik etmeyi sürdürsün sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildi. İddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel, saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel, saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte hac kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Kaş açıklarında gönüllü dalgıçlarla dip temizliği yaptı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçları da çalışmaya destek verdi. Denizden çok sayıda araç lastiği, şişe, duba ve demir parçası çıkarıldı.
1: Spor.
0: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Trabzon meydanında kurulan dev ekran önünde binlerce taraftar maçı takip etti. Antalya'da oynanan maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. ...19 Mayıs 1919... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk ve en önemli basamağı olan tarihin yıl dönümü bugün. Bu özel günün 107. yıl dönümünde Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı bu özel günde Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiş olan Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak yürekten kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in yarının umutlarına emanet ettiği bu vatanda biz de bayram coşkusunu tüm kalbimizle yaşıyoruz. TRT Name'ye Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, bugün bu özel günde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz ve programımızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel harika bir şarkıyla açmak istiyoruz. Medyaşen Sancakoğlu'nun Rast makamındaki eserini dinleyeceğiz. Medya Hanım'ın sesinden sunacağız bu güzel şarkıyı sizlere. Türkiye'min asil genci Atatürk'ten bu emanet, o nadide eşsiz inci sizlerindir Cumhuriyet.

Kıymetli saz sanatçıları Göksel Kabacı, Ahmet Meter, Tuncay Sağlam ve Ayhan Çakır'ın icra ettikleri Rast oyun havasına kulak verdik ve bu güzel eserle bayram coşkusunu beraberce hissettik değerli dostlarımız. Programımız yine günün anlam ve önemine istinaden harika bir eserle devam edecek. Yıldırım Gürses'in güftesi Halil Soyuer'e ait Sultan Yeger şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinleyeceğiz. Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmiş olan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim.

Sevgili dostlarımız, 19 Mayıs özel programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eseriyle yayınımızı sürdürüyoruz. Fatih Ağızkalı ve Bekir Ünlü Ataer'in beraber kurmuş oldukları Eşref Vakti grubunun aynı adlı albümünden bir şarkı sunacağız sizlere. 2011 tarihli bu albümde sanatçı Bekir Ünlü Ataer, Kemani Serkis Efendi'nin sevilen eserine sesiyle hayat vermişti. Şimdi bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi. Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend eserini Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen yorumuyla sunduk. Sanatçının 2022 yılında yayınlanan ve aranjörlüğünü Ahmet Özgül'ün üstlendiği Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Ve efendim bu güzel şarkının ardından Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2000'li yılların başına uzanacağız ve merhum sanatçı İnce Çayırlı'nın 2001 tarihinde yayınlanan Bir Tanem isimli albümünden bir şarkıya yer vereceğiz. Necip Gülses'in güftesi Münire Aksaray'a ait şarkısında İnce Çayırlı bizlerle. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz. Ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem şarkılar susmaz.

beni üzme kendini, yüreğimden al sevgini. Böyle aşkın sonu olmaz, benden ayrıl bul dengini. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi İlkan Sana ait Curcuna usulündeki Niyavend eserini Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendirdi. Bu şarkı aynı zamanda Mustafa Sağyaşar yorumuyla da musiki severler tarafından hatırlanmakta. Evet efendim, Niyavend makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz sürüyor. Şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz sesi Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait Niyavend eseri dinleyeceğiz. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer.

Ayşemine'nin 1987 yılında söylemiş olduğu Alaaddin Şensoy'un Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Niyaven şarkısına kulak verdik. Bu şarkı aynı zamanda Yaşar Özel tarafından da seslendirilmişti. Aşkı içtik ballar gibi, çiçek verdik dallar gibi, güller açtık allar gibi, mutluluklar, mutluluklar bizden yana. Evet, mutluluklar bizden yana ismiyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Biz de diyoruz ki mutluluklar sizden yana, bizden yana, hepimizden yana olsun. Özellikle bu önemli günde mutlulukları beraberce paylaşmaya devam edelim. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandıralım. Şimdi ise yine 80'li yılların ortalarına damga vuran bir şarkıyı dinleyeceğiz. Mahmutoğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavel şarkısında Gülşen Bakoğlu'nu ağırlayacağız. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Güneşin her batışında seni hissederim.

Boşuna düşmedik seninle dile. Gözlerin gönlüme bin umut verdi. Sazlardan seslenen şarkılar bile seviyor, seviyor, seviyor dedi. Sevgiler umutla yeşilleniyor değerli dostlar. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Tıpkı bu şarkıda dinlediğimiz gibi. Samime Sanay bizi yine 80'li yıllara doğru götürdü. Sanatçının Beni Hatırla isimli albümünde yer verdiği şarkıyı dinledik. Bu eserin güftesi İrfan Türkoğuz'a aitti. Nihavend makamında ise Taner Şener tarafından bestelenmişti. Evet, şimdi yayınımızın son Nihavend şarkılarına kulak vereceğiz. Bu defa 70'li yıllara uzanacağız. Muzaffer İlkar yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Sevim Deran tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesi dinleyeceğiz. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar? Nerede o yeminler? Hani nerede verdiğin sözler?

İki efsane sanatkar Tülay Canik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Buram buram nostalji kokan bir kayıt sunduk sizlere. Dönemin imkanlarıyla hafif batı müziği düzenlemeleriyle kaydedilen bu Yıldırım Gürses bestesini sizlerle paylaştık. Biliyorum artık çok geç diyeceksin, aşkımı bilsen de dudak bükeceksin. Gözyaşlarımda demek hepsi boşmuş, zavallı gönlüm hep boşuna koşmuş. Efendim içimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkı bayram coşkusu da eşlik etti. Şimdi ise rast makamında eserlerle yolculuğumuz sürecek. Necip Mirkelemoğlu'nun rast şarkısını Nesin Sipahi yorumuyla sunuyoruz. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Geçmişin izlerini bugünle birleştirdik, dünü bugüne taşıdık. Nesin Sipahi'nin ardından Dilek Türkan'a kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan ve aranjör koltuğunda Alp Ersönmez'in oturduğu Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Haydar Tatlıyay bestesini dinledik. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah seher leblerin. Bu hareketli şarkının ardından enerjimizi hiç kaybetmiyoruz ve bir başka güzel eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçımız Seva Şentürk bizlerle birlikte olacak. Sanatçı dramalı Hasan Hasküler'in Rast eserini seslendirecek. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin?

Kemal Caner 1998 yılında seslendirmiş olduğu Rast türküyle bizlerle birlikteydi. İbrişim Örmüyorlar. Efendim, bu kadar hareketli şarkı türkünün ardından şimdi klasik musikimizin önemli örneklerinden birine yer vereceğiz. İstanbul Radyosu keman sanatçısı Aydın Varol'dan dinleyeceğimiz Hicazkar Keman Taksimi'nin ardından Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2005 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Çiğdem Hanım, Tatöz Efendi'nin güftesi Nigar Osman Hanım'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Mahvoldu sükunum, beni terk eyledi habım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

kulak verdik. Gül dalında öten bülbülün olsam. Hicazkar makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Yine geçmişe uzanacağız efendim. Nigar Ulaerer'in 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu anonim bir Hicaz türküye kulak vereceğiz. Dağlar dağlar, viran dağlar.

nişanlıdır. Kaytan bıyıklı delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay.

ile konuğumuz oldular. Bu güzel hareketli şarkılar 2010 yılında kaydedilmiş değerli dostlar. Yine günümüz aydınlandı, yine bayram neşesini kalbimizde hissettik. Evet, şimdi ise Turhan Taşan'ın Güftesi Yalçın Bellican'a ait Nikriz eserine kulak vereceğiz. Hicaz makamının kardeş makamlarından biri ve aynı zamanda bugün yani 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na istinaden güzel şehrimiz Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı Samsun'a ithafen bestelenmiş bir eser. Kemal Caner yorumuyla sizlerle. Dağlara gün vurur Karadeniz'den, gecenin koynundan uyanır Samsun. Uşaklar heyamol çeker hep birden, ağlar balık kokar, takalar yosun.

makamındaki Erdinç Çelik Kol bestesiyle bizlerle birlikteydi. Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. 2003 tarihli bu kaydın ardından şimdi ise yine İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2002 yılında kaydedilmiş bir şarkıya kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki Dede Efendi bestesi Alp Arslan tarafından icra edilmiş. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde bir civan yatır. O civan bilmiyor hiç gönül hatır. Leyla'nın aşkına dağlar mekanım. Sevda ne müşküla, yanar ağlarım.

Aköz Hicaz makamında hareketli bir türküyle seslendi bizlere. Şimdi ise yayınımıza Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz ve Yahya Geylan'ı ağırlıyoruz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in 1950'li yılların ortalarında popüler olan ve 1953 yılında yayınlanan Körfez'deki 3-5 Güzel isimli filmde de seslendirilen Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkıyı sanatçının kendi icrasıyla sunduk sizlere. Yıldırım Bey'in vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulmuştu bu şarkı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birbirinden güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin sonunda gençlere hediye ettiği bayramın 107. yılını kutluyoruz. Ve gençlerimiz bu bayramı kutlarken biz de onların sesinden TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korolarının genç seslerinden bir şarkı sunmak istiyoruz sizlere. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

coşkuyla kutlanan bizlere bağımsızlığın, özgürlüğün, milli birliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan ve 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece bir savaşın başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşu olduğunu anladığımız bu özel günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını en içten dileklerle kutluyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Alp Arslan'dan dinleyeceğimiz Hicaz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirilen operasyon sonucu 10 DAEŞ'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Merkez Bankası kredi büyümesi gelişmelerine ilişkin yeni bir adım devreye aldı. Sıkı parasal duruşu desteklemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un daha önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri gün yüzüne çıktı. Büyük şairin el yazısı notları, şahsi daktilosu ve özel eşyası Rami Kütüphanesi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden baklavaya talep arttı. Yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişebilmek için kentte günlük 120 ton baklava üretiliyor. Kutsal topraklarda haç heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte haç kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havacılık şirketinde kimyasal sıvı bulunan depolama tankı gaz sızdırmaya başladı. Binlerce galon zehirli madde içeren tankın olası patlama riski üzerine bölgedeki 40 bin kişinin tahliyesine karar verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'de İstanbul'dan Gençlerle Birlikte programından sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yapımda ve mikrofon başında ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Musikimize gönül veren yetenekli genç icracıları tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden eserlerle de geçmişin izinde gençlerle birlikte musikimizin en güzel eserleriyle sizlerle buluşuyoruz. Programımıza stüdyo konuğu olarak katılmak isteyen genç icracılar gençlerle birlikte @trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte bizlere gönderebilirsiniz efendim ve sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen programımıza başlamak istiyorum ve konuğum Damla Onaylı'ya hoş geldin diyorum.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın Damlacığım?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Damlacığım. Seni kısaca tanıyalım.
2: Ben Damla, 21 yaşındayım. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Ses Eğitiminde 3. sınıf öğrencisiyim.
1: Evet sevgili Damla, seni kısaca tanıdık ama böyle ilerleyen zaman içerisinde tabii ki sohbet edeceğiz. Hemen bir şarkı dinleyelim istiyorum. Bu sebeple efendim seslendireceği ilk eseri hemen anonslayayım. Bestesi Amir Ateş, güftesi Melek Hiç'e ait Muayyer Kürdi makamında şarkı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programı devam ediyor. Az önce dinlediğimiz şarkı Amir Ateş'e aitti ve Ecem Aytekin klasik kemençede, Kanun'da Batuhan Kaşıkçı bizlere eşlik ettiler. Damla Onaylı da okudu efendim. Ve devam edelim, biraz daha sohbet edelim sevgili Damla'yla. Müziğe nasıl başladın Damlacığım? Yani sadece Türk müziği demiyorum bak. Müziğe nasıl başladın ve sonrasında Türk müziği konservatuarı okumak neden aklına geldi?
1: Şöyle 12 yaşında aslında keman çalarak başladım. Keman eğitimi alarak başladım. Daha sonra ona ara verdikten sonra daha çok Türk müziğini sevdiğimi fark ettim ve sesten de ilerlemek istedim. Ve Türk müziğin içinde bu şekilde aslında okula hazırlanarak başladım. Önceden tabii ki küçüklüğümden beri dinlerim. Ama bir eğitimim yoktu. O zamanlar başlamaya karar verdim. Daha sonra okula hazırlandım ve okulu kazandım. Bu şekilde başladı aslında.
0: Evet, yani geçmişinde bir keman var. Batı müziği
1: Evet,
0: var o zaman.
1: evet.
0: Peki şimdi çaldığın enstrüman nedir?
1: Şu an ud çalıyorum.
0: Evet, okul sazın
1: Evet,
0: uttu o
1: okul
0: zaman.
1: sazım ud,
0: Evet, ses
1: evet.
0: eğitim bölümünde genelde zaten ud, kanun gibi enstrümanları da destekleyici olsun diye öğretiyorlar. Peki sevgili Damlacığım, şimdi yine senin bir şarkınla devam edeceğiz. Bizler için bir Hicaz şarkı daha hazırlamışsın. Bestesi Saadettin Kaynağı'na ait bir şarkı bu. Ecem Aytekin ve Batuhan Kaşıkçı'nın da eşlikleriyle Damla Onaylı okuyor. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok, kanadım kırıldı, yollarda kaldım.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de bir Hicaz türkü dinleyelim ve hep birlikte seslendirelim aslında bu güzel türküyü. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

0: Gençlerle Birlikte programı devam ediyor. Konuğumuz Damla Onaylı. Sevgili Damla, aynı zamanda TRT Gençlik Korosu'na devam ediyorsun. Hangi yıl girmiştin Gençlik Korosu'na?
1: 2023 sanırım.
0: Evet, yine olmuş baya.
1: Evet.
0: Evet, şimdi Damla'yı biz oradan tanıyoruz elbette. Bugün de dinleyenlerimizle tanıştırmak istedik ve çok da güzel şarkılar hazırlamış. Peki sen kimleri dinlersin Damlacığım?
1: Tülin Yekerçelik
0: Evet.
1: dinlerim. Severim. Çiğdem Yalçın
0: Evet,
1: severim.
0: selam olsun buradan Çiğdem ablamıza.
1: Sabite Türküler Erman, Safiye Aile gibi isimleri dinliyorum.
0: Evet, az önce Tülin Yakarçelik dedin. Tülin Yakarçelik demişken Tülin hocamızdan bir şarkı dinleyelim. Emin Ongan'ın Nihavend makamındaki şarkısı. Bahar Meltemidir başımda esen.

Değerli dinleyicilerimiz, Tülin Yakar Çelik'ten çok güzel bir eser dinledikten sonra bir başka eseri de konuğumuzdan dinleyeceğiz efendim. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Buselik makamında şarkı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

Erol Sayın'ın Buse'lik makamındaki şarkısını hep birlikte seslendirdiler. Ecem Aytekin, Batuhan Kaşıkçı ve konuğumuz Damla Onaylı. O halde ben de bir eser seslendireyim efendim. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Selim Aru imzalı Hicaz makamında şarkı. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.

Müziğe ara vermiyoruz ve bir Hicaz şarkı da konuğumuz Damla Onaylı'dan dinliyoruz. Bestesi Fehmi Tokay, güftesi Melahat Akan imzalı. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu, coştu da şimdi uslandı gönül.

0: Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve sona doğru da yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama çok şarkımız var. Az sohbet edip çok şarkı seslendireceğiz bugün. Peki Seyhan Hanım'ı sever misin?
1: Evet, severim.
0: Gerçekten güzel tangolar var. Geçmişe dönüp dinledikçe hakikaten kendimi buluyorum. Ben de tango şarkıları çok seviyorum. Ama bu sefer sizlerin de çok iyi bildiği bir eserle dinleyeceğiz Seyhan Hanım'ı. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend makamındaki şarkısı Yıldızların Altında.

0: plak kaydıydı. Bu sebeple hafif cızırtıları olabilir ama tadı da bunda, değil mi?
1: Evet, bence de öyle.
0: Sen seversin
1: Tabii ki de
0: herhalde.
1: çok severim.
0: Evet, ben hakikaten plakların tadını başka hiçbir şeyde bulamıyorum. O yüzden programımızda da yer veriyoruz plaklardan eserlere. Peki sevgili Damla, geleceğe dair neler planlıyorsun? Hedeflerin neler?
1: Geleceğe dair şu an önceliğim aslında okulumu bitirmek. Daha sonra yüksek lisans düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama ilk hedefim aslında şu an Kültür Bakanlığı'nda çalışmak, Kültür Bakanlığı sanatçısı olmak.
0: Evet.
1: Bu yönde çalışmalarım devam ediyor. Bu şekilde şu an.
0: İnşallah gönlüne göre olsun. Kıymetli öğrencim, kıymetli konuğum. Damla'yı çok seviyorum efendim. Çok böyle naif, tatlı bir öğrencimiz. Ama çalışmalarını da böyle devam ettirdikçe, bu disiplinle çalışmaya devam ettikçe neden olmasın? İnşallah Kültür Bakanlığı'nda da seni sanatçı olarak görürüz ilerleyen
1: İnşallah.
0: zamanlarda. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi konuğumuzdan bir eser daha dinleyelim. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı. Beste ve güftesi.

Değerli dinleyenler, şimdi benim seslendireceğim eser Muayyer Kürdi makamında. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Turgut Yerkent'e ait. Bu şarkıyı sosyal medya üzerinden benden birkaç takipçimiz istemişti. Dolayısıyla ben de yer vermek istedim. Bazen hep okunmuşları okumayalım, farklı şarkılar okuyalım diye. Aslında çok iyi bilinen, sevilen şarkıları da atlıyoruz. Bu sebeple ben bugün bu şarkıyı seslendirmek istedim. Çok da severim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Değerli dinleyicilerimiz, biraz sonra Bir Saadet'in Kaynak şarkısı daha çalacağız. Sevgili Damla da Bir Saadet'in Kaynak şarkısı okumuştu Hicaz makamında. Sen de çok seviyorsun herhalde.
1: Evet, ben de çok severim.
0: Hakikaten farklı besteleri var. Bir de birçok bestesi de filmler için zamanında bestelenmiş olduğu için bazen filmdeki insanların konuşmalarına göre bile ya da şarkıları söylemlerine göre bestelemiş olduğu şarkılar var. O yüzden farklı formlarda birçok şarkı oluşmuş. Dolayısıyla çok farklı ve güzel bir yapı da ortaya çıkmış bestelerinde. Şimdi biz o bestelerden birini dinleyeceğiz. Ahmet Üstün seslendirmiş zamanında efendim. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Değerli dinleyicilerimiz, usta seslerimize kulak vermeye devam ediyoruz. Ekrem Kongar'ı dinleyeceğiz. Bestekarı İlhami Mahlası'nı kullanıyor Sultan 3. Selim. Bir pür cefa, hoş dilberdir. Ekrem Kongar bu eseri bizlerin bildiğinden farklı bir versiyonunu okumuş, dikkatinizi çekecektir efendim.

0: Radyo başına yeni geçen dinleyenlerimiz için hatırlatalım. Gençlerle birlikte programındasınız. Konuğumuz Damla Onaylı ve stüdyoya konuk olmak isteyen, musikimizle ilgilenen, kendini geliştiren yetenekli gençler için duyurumuzu yapalım. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine göndereceğiniz kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderin. Belki sizler de programımıza konuk olabilir, dinleyenlerimizle buluşabilirsiniz. Evet, devam edelim sohbetimize sevgili Damlacığım. Programımız da sona da yaklaşırken sormak istediğim bir şey daha var. Tabii ki çok güzel bir repertuar hazırlamışsın. Nelere dikkat ediyorsun repertuar hazırlarken? Kendince senin için öncelikler neler mesela?
1: Önceliğim aslında makam oluyor. Kürdili cazgı çok seviyorum. Daha sonra sesime yakışıp yakışmadığına kendimce bakıyorum. Ve bu şekilde seçiyorum repertuarımı da.
0: O zaman şimdi senden Kürdili Cazker demişken Kürdili Cazker seçmiş olduğun son şarkıyı dinleyeceğiz. Yesari Asmarsoy'un bir şarkısı efendim. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam.

0: Evet, her güzel şeyin bir sonu var. Bugün de çok güzel geçti sevgili Damlacığım.
1: Evet, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için de. Burada olmak çok keyifliydi benim için. İlk defa bir radyo programına konuk oldum ve çok keyif aldım sizlerle çalışmaktan. Teşekkür ediyorum.
0: Daha niceleri olsun inşallah. Bu
1: İnşallah.
0: mesleği yapacaksın. Daha çok başındasın, öğrencisin. Ama bunlar hep tecrübe ve bu ilk tecrübene şahit olmak çok güzel. Ben hep onu söylüyorum. Programımızın özelliği şu. Bize gelen arkadaşlarımız ilk tecrübelerini bu programda yaşıyorlar ve bizler buna şahitlik ediyoruz. Gelecekte iyi bir yerlere geldiğinizde de sizleri gönülden alkışlayacağız ve gurur duyacağız.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programının bu hafta da sonuna geldik. Sizlerden gelen çok kıymetli, güzel iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için, gençleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyor, sevgilerimizi sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girilip girilmediği yolundaki tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le Katar'dan bir heyet Tahran'da ayrı ayrı temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmanın yakın olduğunu söylemek için erken diye konuştu. Bekai, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonla görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan hükmüne yönelik itirazını karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin tam kanunsuzluk tespiti yapılması yönündeki talebini reddetti. Oy birliğiyle alınan red kararını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Uganda ve Kongo'da Ebola virüsü salgını endişe veriyor. Uganda Sağlık Bakanlığı'nın 3 yeni vaka daha açıklamasının ardından Ebola kaynaklı olduğu doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi. Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kongo ile tüm sınır ötesi yolcu trafiğinin askıya alındığı bildirildi. Kongo'da da Ebola virüsü kaynaklı olduğu düşünülen 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölüm olduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir, dedi. Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramda özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Arefe günü yurdun büyük kısmında yağış etkili olacak. Bayramın birinci gününde de Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak geçişleri bekleniyor.
0: Spor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutladı. Devlet Bahçeli, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde kendilerine üstün başarılar diliyorum, dedi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Konya Spor'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu. Avrupa Basketbol Ligi'nde dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki maçta Fenerbahçe Beko, Olimpia

0: Marcos'la karşılaştı. Temsilcimiz rakibine 79-61 yenildi. Valencia'yı yenen Real Madrid ise finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben mikrofon başında Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle efendim huzurlarınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, viyolada Kumsal Okur, utta Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuz yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname'nin ilk bölümünde güçlü ve aydınlık bir karaktere sahip, dinleyene ferah bir his veren ve zarif makamlarımızın arasında yer alan Gerdaniye makamının tınılarıyla birlikte olacağız. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Derel yönetimindeki korumuz sizlere Gerdaniye makamında birbirinden güzel türküler ve şarkılar seslendirdi. Stüdyo Name programı Mahur makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımız Ankara Radyosu'nda uzun yıllar ses sanatçılığı ve koro şefliği yapan kıymetli büyüğümüz Yüksel Kip'in güftesi Vahit Özaydın'a ait Mahur eseri. Efendim sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor. Bana bir bahar oldun bu ömrümün kışında. Ben dört mevsim yaşarım senin bir bakışında.

Değerli dinleyicilerimiz, klasik Türk musikisinin en ihtişamlı makamlarından biri olan Mahur makamında şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait eseri sanatçımız Nazlı Kanaat söyleyecek. Bu son şarkımda sen varsın, ilk şarkımda yine sen vardın.

Köklü bir geleneğin zarif tınılarıyla buluşmak, musikiyle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk sanat müziği sevenleri. FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı yayınlanan Stüdyo Name programı bütün güzellikleriyle devam ediyor diyelim. Şimdi ise Sadi Işılay'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Mahur makamında bestelediği şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Ateşin gözlerini ruha kemend etme sakın. Beni Leyla gibi sen zülfüne bendetme sakın.

Kıymetli dinleyenler, TRT Name'de ruhunuzu namelerle sarmaya efendim devam ediyoruz. Sıradaki şarkının bestesi Sadi Hoşses'e, güftesi aşık edebiyatının en önemli şairlerinden olan Karacaoğlan'a ait. Mahrum makamındaki bu eseri sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu'dan dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yare, zavallı gönlümün neşesi kara.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyoname programı birbirinden güzel eserlerle devam ediyor. Sırada Arif Sami Toker'in mahur şarkısı var. Sanatçımız Alper Diler söylüyor. Çek küreği güzelim, uzanalım göksuya. Gün inerken dönelim, süzülerek modaya.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada Kamuran Yarkı'nın Gönül Telinden Çıkmış Mahur makamındaki bir şarkısı var. Sanatçımız Oktay Cantürk sizin için söylüyor. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor. Elveda güzelim, beni bekleme, gidiyorum diye gözyaşı dökme.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada duygulu üslubu ve kendine has tavrıyla bestelediği şarkıları gönlümüzde ayrı bir yere sahip olan İrfan Özbakır'ın güftesi Ülkü Aker'e ait mahur şarkısı var. Sanatçımız Sefer Karabük'ten dinliyoruz. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girilip girilmediği yolundaki tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin meclis grup başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildiği bir oysa geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuşma

yapan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir," dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Adana, Mersin ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 22'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün 2,5 milyar dolara yakın ihracatla bir kez daha kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı politikaların somut neticesinin görüldüğünü vurguladı. Türkiye enerjide yeni işbirliği projelerini aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektrikli iletim hattıyla doğalgaz boru hatlarından oluşan iki proje geliştirildiğini söyledi. Bayraktar, boru hattı projesinin 2028 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin hızlandırıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir," dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yorgun ve uykusuz halde yola çıkılmaması, hız kurallarına uyulması ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması uyarısında da bulundu. Bayram tatiliyle birlikte uçuş trafiği de yoğunlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 21 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında 1506 ek uçak seferi planladığını duyurdu. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Afyonkarahisar'daki iki köyde sel meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı, köprüler yıkıldı, Konya'da da kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi, Tokat'ta ise aşırı yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Haberleri sunduk.

TRT Name. Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Sabah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Salih Çağlar yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Trump, oğlunun Bahamalardaki düğününe bile hükümetle ilgili gelişmeler nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Amerikan medyasındaysa durum fırtına öncesi sessizliğe benzetildi. Amerikan CBS televizyonu, Washington'un İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonla görüştü. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini tekrarladı. Özel, bir kez telefonla konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler selde kaybolan Musa Paşa'nın bulunması amacıyla çalışmalarını Karaçay Nehri ile nehrin Akdeniz'e döküldüğü bölgede yoğunlaştırdı. Tokat'ta tam doluluğa ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Niksar, Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri dinlediniz.

Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Sabah faslını dinlediniz. Ara taksimini klarnetle Salih Çağlar yaptı.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Akustik Name programından. Birbirinden değerli eserlerle ve birbirinden değerli arkadaşlarımla beraber sizlere bugün güzel bir müzik ziyafeti çekeceğiz. Beraber söyleyeceğiz, beraber eşlik edeceğiz, beraber duygulanacağız. Bütün o güzel duygularımıza tercüman olacağız inşallah. Bugün bizlere Tomaslerimiz olarak kim eşlik ediyor? Mutlu Hiç Yılmaz. Bizlerle beraber stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş, program yapımcımız ise Aslı Boler. Ve ben bugün programın solisti, hem udumla hem sesimle hem sunumumla sizlerle beraberim. Birbirinden kıymetli arkadaşlarım var beraber olduğumuz. Aynen şimdi onları sunacağım sizlere, birbirinden değerli virtüözler. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda yılların eskitemediği virtüözümüz İlhami Çetik geliyor efendim. Ona da bir alkışlarınızı duyuyoruz. Şimdi tabii yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olunca stüdyoda biz bu enerjiyi o kadar güzel burada alıyoruz ki hep beraber. Çünkü o yılların getirdiği hem dostluk hem arkadaşlıkla beraber bu stüdyolarda icraları yapmak bizlere bu güzelliği yaşatıyor işin açıkçası. İlhami Çetik dedik ve bas gitarda Mustafa Kampıçak, kıymetlimiz Mustafa'cığımız. Evet klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Burak Coşküner. Bugün hep beraber güzel şarkılarımızla beraberiz. Evet ilk şarkımız çok özel bir şarkıydı. Aylar geçiyor. Sen bana hala geleceksin. Bizim müziğimizde hüznün bile bir kalitesi var biliyorsunuz. Evet Selahattin Pınar'ın eseriydi bu. Selahattin Pınar aslında köklü aileden birinin kızı olan Seyyare Atife Hanım'a engelleri aşan aşkını anlatıyor ama zamanında işte Münir Nurettin Selçuk sahnedeyken Selahattin Pınar da tamburuyla eşlik edermiş. Bir kadınlar matinasına gidiyorlar ve orada görüyorlar. Birbirlerini göz göze gelince bir elektriklenme oluyor. Tabii yaş farkı biraz fazla olunca o zaman Selahattin Pınar 37 yaşlarında falan. Anne baba itiraz ediyor, eve kapatıyorlar kızı. Bu besteyi yapıyor. Bu güfte de tabii Burhan Bey özellikle bu güfteyi bildiği için Selahattin Pınar'ın bu durumunu ona ithafen yazıyor bu şiiri ve besteledikten sonra bir şekilde ulaştırıyor ama Selahattin Pınar. Ve sonra o da bir şekilde evden gidip kavuşuyorlar. Bir kavuşma oluyor yani. Bu eserler boşa değil yani, bak kavuşturmuş. Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi ikinci eserimize geçelim istiyoruz. Rast makamında çok güzel bir eserimiz var. Metin Everest'in, Allah rahmet eylesin, beraber çok çalıştığımız Metin Hoca. Onun harika bir eseri, hepiniz biliyorsunuz. Buyurun hep beraber seslendirelim, sizler de dinleyiniz. Yıllar yılı hep yalvarıp dururum, gelmiyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol.

0: TRT Name.
1: Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Akustik Name programındasınız. Bahadır Özüşen ve çok değerli arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi Hicaz makamına geçtik. Yusuf Nal Kesen deyince bir durmak gerekiyor gerçekten. Zamanın en iyi bestekarlarından, Allah rahmet eylesin. Bülbülün çilesi yanmakmış güle, ömürler geçiyor. Ağlaya güle yolcuyuz cümlemiz hep o meçhule. İçelim ha dostlar, neşe dolalım. İçelim bu akşam, serbest olalım, serbest olalım diyor. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dostlarımız, TRTNAME'nin kadim dinleyicileri. Akustikname programında Yusuf Nalkes'in caz makamındaki bu güzel şarkısını seslendirdim. Ben Bahadır Özüşen. Şimdi çok özel bir şarkımız var. Tabii TRT Ankara Radyosu'na çok uzun yıllar hizmet etmiş bir ses sanatçımız. Çok sevgili dostum, benim büyüğüm Suat Yıldırım var. Suat Yıldırım şu anda bizi dinliyor. Buradan çok çok selamlar olsun ona. Yıllarca beraber program yaptık. Yıllarca beraber aynı sıralarda görev aldık. Akşam sefasında yıllarca şefliğini yaptı bize. Çok sevdiğim hem bestekar hem şef hem de tabii bir sürü enstrüman çalmasındaki maharetiyle bilinen çok usta bir müzisyendir. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Onun güzel bir Hicaz makamı şarkısı var. Yıllar önce beraber zaten okumuştuk. Radyo Sanatçıları konserinde bir televizyon programında yine. O anı hatırlamak istedik. Beraber evet. Şimdi İlhami Çetik beraber girer miyiz? İlk şarkımıza. Hadi buyurun. Buradan selam olsun. Bu şarkıyı bütün dinleyenlerimize şu anda armağan ediyorum. Hadi buyurun bakalım. Güzel şarkılar. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak. Öperken ıslak ıslak. Bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Suat Yıldırım'ın bu güzel Hicaz makamındaki hareketli şarkısını söyledik. Evet sözlerini, evet Musa Kalkınç yazmış. Onu da söylemeden geçmeyelim, bunlar önemli. Ankara'da sunulan en önemli misyonlarından bir tanesi de emek verenlere, miras bırakanları tabii ki vefa ve anılmaları, bunlar çok önemli. Bestekarlarımızın, güftekarlarımızın anılması. Şimdi Acem Kürdi makamına geçiyoruz. Saadet Kaynak, Vecdi Bingöl, çok alışık olduğumuz ikili. Vecdi Bingöl'ün eserlerini ya zaten Saadettin Kaynak yapmış, Selahattin Pınar bestelemiş. Söyleyin, söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar. Evet bu eser, biz söyleyelim, seslendirelim. Lütfen can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Şöyle bir, her neredeyseniz bir gönül kulağınızı, can kulağınızı bir verin şöyle. Hep beraber şu şarkıyı bir, gerçekten o melodilerin ahengini bir hissedelim. Duygularımıza şifa olsun. Buyurun.

yollar. Anayım, hoşça geçen günleri feryat edeyim. Evet, gerçekten konçerto gibi ve müthiş dinamikli bir eser. Makam geçişleri işte bizim gerçekten musikemizin, geleneksel musikemizin ne kadar zengin olduğunun inanılmaz bir göstergesi şarkı. Aynı güzellikte bir şarkı geliyor, Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz efendim. Ali Erkes'e bestelemiş, Güfte Müzeher Güyer'e ait. Viran olan gönlümde sevgilimi özlerim. Şu gönlümün kahrını sen çekersin sevgilim. Sende buldum aşkımı, yine sende gizlerim. Şu gönlümün kahrını sen çekersin sevgilim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıların o kaliteli hüznünde, melodilerin ahengiyle hepimizin o güzel duygularına tercüman oluyor. Bizi temizliyor, arındırıyor aslında. Katarsist oluyoruz çünkü dönem dönem. Katarsist arınmak biliyorsunuz ve katarsist olmak çok önemli. Şimdi duygularımızın da arınması lazım çünkü. Hep deforme oluyor, dejenerasyon oluyor. Size hemen bir Farabi'nin sözünü hatırlatayım. Zehirlenmeler, hep her türlü zehirlenmeler olabilir diyor. Vücudumuz zehirlenebilir. Gıda zehirlenmesi olabiliriz. Ama bir de diyor kulak zehirlenmesi var. Yani o yanlış gelen her melodi bize aslında duygumuza bir hançer gibi saplanıyor, haberiniz olsun. En güzeli tabii bizim bu ahenklerinde ahenkli olan ve birbirinin ardına gelen makamların, tabii şifa niteliği olan makamlarımızın, makamlarımızla yapılan eserler hepinize şifa olacak tabii ki. Şimdi Rüştü, Necdet Rüştü Efe Tara'nın güftesi ve bestesi Hacip Celal Andel'e ait bir Nihavend Tango. Aslında ilk Türk tangosu diyebiliriz. Bizim musikimizdik. O çok hani tango diye anlamaz ama bu şarkı yani tango tabii ki. Ama böyle motifleri, Türk müziği motifleri var. Altulka var içinde yani. Çok da güzel işlemiş. Mazi kalbimde bir yaradır diye Nihavend makamında. Türk müzik tarihinin ilk Türkçe sözlü tangosu olarak kabul ediliyor tabii. Ama arkasında derin ve hüzünlü bir anlatılan ayrılık hikayesi barındıran böyle ironik, ikonik bir eser. Necip Celal Andel 18-19 yaşlarındayken bestelemiştir. Gazinosunda, Andel Taksim Gazinosu'nda gidiyor ve orada Almanca şarkılar söyleyen menekşe gözlü güzelliğiyle herkesi büyüleyen Alman bir genç kızla tanışıyor. Evet. Genç kız ayrıca Almanya'da zengin bir fabrikatörün kızı. Babası kızı sevmediği yaşlı bir adamla zorla evlendirmek isteyince kız evden kaçıyor ve soluğu İstanbul'da alıyor. Necip Celal ile genç kız arasında kısa sürede çok tutkulu bir aşk başlar ve iki genç evlenmeye karar veriyorlar. Bir gün, üç gün sonra yeniden buluşmak üzere sözleşerek ayrılırlar. Ancak buluşma günü geldiğinde genç kız randevuya gelmiyor. Endişelenen Necip Celal kızın Beyoğlu'nda kaldığı pansiyona gidiyor ve orada acı gerçeği öğreniyor. Kızın babası ve nişanlısı onun izini sürmüş, İstanbul'da bulmuş ve zorla trene bindirip Almanya'ya geri götürüyorlar. Kız geride iki satır mektup bile bırakamıyor. Dünyası başına yıkılan Necip Celal büyük bir hüzünle İstinye'deki köşklerine gidiyor ve balkona çıkıp boğazı seyrederken içindeki büyük acı ve terk edilmişlik, Allah kimseye vermesin hissiyle mazi kalbimde bir yaradır ezgisini mırıldanmaya başlıyor. Hadi şimdi dinliyoruz bu güzel şarkıyı.

Gönlüm başkasından artık başka bir diyara diyor. Viran bir diyar oldu diyor. Ne güzel söylemiş. Gönüllerine sağlık bu eserleri yapanlar. Hiç böyle tesadüfe bırakmamışlar. Böyle ben bir melodi uydurayım da. Bunun böyle bir manasız bir şeyi yok. Bizim ecdadımız da öyleymiş. Her hamlenin, her düşüncenin bir manası, her yaptıkları eserin bir gerçekten ismi var, manası var. Ne kadar güzel. Şanslıyız. Efendim, nihayet makamına geçiyoruz. Hemen azlık vaktimiz kaldı çünkü. Doymadım sana ağlarım ah ederek yana yana. Nevzat Akay'ın bu güzel şarkısını seslendireceğiz şimdi sizlere. Hadi hemen zamanı değerlendirelim. Buyurun arkadaşlar.

Aslında şöyle yapalım istedim. Ne güzel Ahmet'im, ne güzel girdin. Teşekkür ediyorum. Artık programımızı bitiriyoruz, evet. Sevgili dinleyicilerim, sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Değerli arkadaşlarım adına, ekibim adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Mutlu İç Yılmaz Tomaşlerimizdi, stüdyon görevimiz Osman Ateş'ti. Ve Aslı Boler'di yapımcımız. Ben Bahadır Özşen ve diğer arkadaşlarım, saz arkadaşlarımı takdim ettiğim arkadaşlarımla tekrar sizlere hoşça kalın diyoruz. Görüşmek ümidiyle diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir cumartesi akşamında Akşamın Sesi programında birlikteyiz. Nihayet hasretimiz son buldu. İki saat boyunca birbirinden güzel eserlerimizle keyifli bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bu akşam muhteşem eserlerimiz var sizler için. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi. Sırada dillerden düşmeyen güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizin bildiği bir eser. Sizlerden de çok sayıda ileti bizlere ulaşmaya başlamış, hala da gelmeye devam ediyor. Ellerinize sağlık diyorum. Sıradaki şarkımızı kimlere armağan edeceğiz bakalım. Konya Akören'den İlkay Karabiber, hoş geldiniz. Radyomuzun başında sizi dinliyoruz. Program şahane, elleriniz emeğinize sağlık demiş. Sıradaki eseri eşi Fatma Hanım ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar demiş. Programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Biz

teşekkür ederiz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına armağan ediyor. Ve İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, kıymetli hocamız, öğretmenimiz sevgilerini göndermiş. Selamlıyor bizleri. Programınızı her zaman olduğu gibi zevkle takip ediyorum. Yattığım yerden duygularımızı paylaşmak hastalığım sırasında ayrı bir keyif ve teselli oluyor demiş. Allah'ım size sağlık, şifa, afiyet versin inşallah. Öğretmenliğim süresince Dilek adında 3 tane öğrencim oldu. Siz de benim için en az onlar kadar kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederim Feryal hocama, eksik olmayın. Sıradaki eseri adaşınız olan öğrencilerime, size ve teknik yapımda emeğe geçen herkese armağan ediyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Umut Akyürek sizler için seslendiriyor. Ada sahillerinde bekliyorum.

Hareketli kıpır kıpır şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Nihavend makamında güzel bir eserimiz var. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Bu güzel şarkıyı kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Samsun'dan Özgür Yüksel Taş bizleri selamlıyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kıymetli eşine ve yarın bir yaşını dolduracak olan kızı Maysa'ya armağan ediyor. Biz de o güzel kızınızın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Erdinç Dişli de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş, hayırlı yayınlar diliyor. Samsun'dan Yaman Ulaş, iyi yayınlar, iyi akşamlar Dilek Hanım demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Nesrin Ulaş'a ve bizlere armağan ediyor, teşekkür ederiz. Bartın'dan Musa Aytu selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Bu arada Karadeniz illerimizden çok sayıda iletimiz geliyor, ellerinize sağlık diyoruz. Uşak Eşme'den Şahap Ünal hepimizi selamlamış, torunu Ares için bizlerden bir şarkı istiyor. İzmir'den Enis Türk güzel ülkeme iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve bize armağan ediyor, teşekkür ederiz. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan iyi akşamlar dilemiş, name dostlarını ve bizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, teşekkürler. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgiler, selamlar demiş, tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor, dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Ruşen Yılmaz sizler için seslendiriyor, ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı.

saatlerimiz 19.16'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sevdiklerinize, kendinize güzel şarkıları armağan edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İletilerinizi okumaya devam ediyorum. Ankara'dan Ufuk Erdem, hayırlı günler dilerim, selamlar demiş, teşekkürler. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer, selamlar kolaylıklar dilerim demiş. Tüm dostlarımızı selamlamış, başarılar diliyor bize. Sıradaki eseri Ayhan Çat, Mustafa Kına, Rıza Yakın, Emine Yarar, Mustafa Çatalkaya, Mustafa Erdoğan ve Suat Möngü'ye armağan ediyor. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Bizden bir eser istemişti. İlerleyen dakikalarda o eseri armağan edeceğiz. Ali Balcı'nın iletisini o zaman okuyalım. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Allah'ın rahmeti ıslatıyor, her yeri yağmur yağıyor demiş. Maşallah diyelim. Tüm name dostlarımızı ve bizi selamlamış. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Trabzon'dan Emine Atamer mutlu akşamlar dilemiş. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamurlulara ve hepimize armağan ediyor. Sağlıkla kalın demiş ve lütfen trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere çok güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Aşk dolu bir eser. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Metin Everes'e ait Muhayyer Kürdi makamında. Ayşegül Durukan sizler için seslendiriyor. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Aşkımı bilmedin, gözyaşımı silmedin. Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend makamındaki eseri Koray Safkan'ın sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Her gün aynı heyecan. Güfte Turhan Taşan, beste Mahmut Oğul, makam Nihavend. Mehsem Özşimşir seslendirdi bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.28'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletişim.

bizlere ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırayı Hüzzam makamında güzel bir eserimiz alıyor. Güftesi Halil Soyu Er'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim. Kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri? Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlar sevgiler demiş sıradaki eseri. Eşi Mustafa Bey'e ve Kayseri'deki tüm sevdiklerine armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. İzmir Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım, kızları Özlem, Öznur ve Gülcan'a armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman, güzel yurdumun güzel ili Bolu'dan selamlar. Kim bilir belki bu programda Hüzzam şarkılar var. Bu güzel program sunucusu ve ekibine teşekkürlerimiz var demiş. Her zamanki gibi güzel bir dörtlük göndermiş. Ellerinize sağlık diyorum Bedrettin Bey. Renk katıyor programımıza. Hüzzam makamında harika bir eser gelecek. Konya'dan Hatice Tuncer içten sevgilerini göndermiş. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı hepimizi selamlıyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mithat Bey dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ederiz. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlar sevgiler demiş. Selami Bey de sıradaki eseri tüm name dostlarımıza Türk Eğitim Sen Başkanı Yüksel Yiğit Oğuz Selim Buyruk Mustafa Hancı Mustafa Curak Burhanettin Curak ve Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'na armağan ediyor. Name dostlarımızın isimlerini yazmış Selami Bey, teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt selamlarını sevgilerini göndermiş. Akşamın sesine sevgiler diyerek sıradaki eseri name dostlarımıza armağan ediyor. Salih Bey de dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ederiz. Sanatçımız Belgin Gök sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Akşamın sesi, sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz çok sevilen güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletiler de ulaşmaya devam ediyor. İletilerinizi okumaya başlayacağım sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, o da sıradaki şarkıyı, Zeki Müren'den dinleyeceğimiz şarkıyı Kastamonu Tosya'daki tüm dost ve arkadaşlarına armağan ediyor. Güzel bir eser Hasan. Umarım dinliyorlardır, değil mi Hasan? Dinliyorlarmış. Rıfat Ulupınar, Gülçin hanımla eşiyle birlikte şu anda bizi dinliyorlar. Selamlarını göndermişler. Günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın, ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun diyerek güzel bir şiir dörtlük göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri de tüm name dostlarına ve bize armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız da bizlerle birlikte akşamın sesi programını bizlere böylesine sevdiren Dilek Hanım'a Ankara'dan merhaba demiş. Teşekkür ediyorum Adnan Bey'e. Sıradaki şarkıyı kalbinde her zaman sevgi ve vicdan, ruhunda asalet olan herkese armağan ediyorum. İyi ki varsın, varlığın sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Manisalıların yeşil ve temiz havayla kucaklaştığı Ortaköy Yunus Park'tan sevgiler selamlar demiş Mehmet Uluyurt. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Hoş geldin Dilek Hanımcığım demiş. Teşekkürler. Hatay Payas'tan Mehmet Andız da bizlerle birlikte. Herkese iyi akşamlar diliyor. Güzel program Akşamın Sesi'ne iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Mehmet Bey dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan TC Hülya da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Güzel bir yayın diliyor. Günün yorgunluğunu geride bırakırken akşamın sesi programını tüm samimiyetimle en güzel şarkıları keyifle dinlemenin mutluluğuyla emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Name dostlarımı selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar dilemiş, ekibimizi selamlamış. Birbirinden güzel eserleri evlerimize konuk ettiğiniz için teşekkür ederim diyerek sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize eşi

Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer, Şenol, kızları Sude, Nur ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş.

Ben de Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum her zamanki gibi ve bu harika eseri sizlere armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Nalkesen'e ait bir eser. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

kaçma sen gözlerimden. Çevirme hiç yüzünü, kaçma sen.

Akşamın Sesi Nalan Altınörs'ten dinleyeceğimiz aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İngiltere Londra'dan Semiha Sevindik Varol hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Nurettin Bey'e, oğlu Birol, gelini Özlem, torunlarına, kendisine, sarı papatyamı sunucumuz Dilekçiğime diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Kalpler göndermiş sayfamıza. Ben de Ankara'dan İngiltere Londra'ya Semiha Sevindik Varol'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper iyi akşamlar dilemiş, tüm dostlarımızı selamlıyor. Sıradaki eseri eşi Nurhan Kiper'e ve koro arkadaşlarına armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca güzel, keyifli, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı zevkle dinleyeceğim. Sağ olun.

demiş. Teşekkürler. Burdur'dan Zeki Gün sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, tüm Name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT Name demiş. Teşekkürler. Adana'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş bizlere. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Dilek Hanım tatlı sesli güler yüzlü sarı gülüm demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a bu güzel sözleri için. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz de bizlerle birlikte, akşamın sesi bizim sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya, çok değerlim Dilek Hanım diyerek bana armağan ediyor, huzurlu akşamlar dilemiş, çok teşekkürler. Amasya'dan Abdullah Ertürk de şu anda bizlerle birlikte. Hayırlı akşamlar başkentimize, TRT Name Akşamı Sesi programına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tüm dostları selamlıyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Önder Talipoğlu da güzel bir şiir göndermiş bizlere. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Mayıs'ın bilmem kaçı, Haziran'a yakın. Asma salıncak isterim sevgili Dilek Hanım. 9 günlük tatilin 8 saati bizim. Yar gelip sallanacak inşallah demiş. Ne güzel, 8 saati bizim, evet Önder Bey. Yar gelip sallanacak, Umut Akyürek'ten salıncak istediniz sanıyorum, o şarkıyı istediniz. O şarkımız bayram günü sallanacak, güzel olacak inşallah diyelim. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem akşamın sesi programını, Dilek Hanım'ı selamlıyorum demiş, sevgilerini göndermiş, teşekkür ediyorum. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, İlyas Aydın, Hüseyin Yüksel, Zafer Özkara, bana Rezan Çatalbaş, Hatice Okur ve Meral Özsan'a armağan ediyor. Teşekkür ederim. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait çok güzel aşk dolu bir eser gelecek sizler için. Nalan Altınörs seslendiriyor. Bana aşığım diyorsun, ben artık mutlu olurum.

Nalan Altınörs'ten dinledik. Muhayyer Kürdi makamında güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait şarkıyı. Bana aşığım diyorsun, ben artık mutlu olurum. Şimdi de Yıldırım Bekçi'den bir şarkı dinleyeceğiz. Yine güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait. Bu kez Nihavend makamında. Bu da aşk dolu bir eser. Kimlere bakalım armağan edeceğiz bu güzel şarkımızı sevgili dinleyicilerimiz? Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş ta uzaklardan. Biz de Japonya'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının sevgilisi Utsunomiya'nın fahri hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Burdur'un en güzel annesi Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Meral Özsan'a, arkadaşım Ahmet Özkan'a, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve Zekai Tuncay'a armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Teşekkür ediyoruz. Okumaya devam edelim iletilerimizi. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Nazikar Hanım'a, oğlu İlker, gelini Çiğdem, biricik torunu Başar'a armağan ediyor. Bizlere sevgilerini göndermiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, İhsan Demirci, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Mustafa ile Aydemir ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da eşi ve çocuğuyla birlikte, torunlarıyla bir torunuyla birlikte bizleri dinliyormuş. İyi yayınlar diliyor. Muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Emeği geçen herkese teşekkürler, selamlar, sevgiler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Samsun'a, Seniha Cengizhan ve ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde. Kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla sanat müziğimizin doyumsuz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı ekibimize, bana, Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Öz

Aysan, Feyzi Akşen, İlyas Aydın ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Yıldırım Bekçe sizler için seslendiriyor. Düşündüğüm biri var. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bu arada yeni dinleyicilerimiz katılıyor aramıza. Manisa'dan Erdoğan Avcıbaşı, selamlar sevgiler dilerim demiş Erdoğan Bey'e. Hoş geldiniz diyoruz programımıza, teşekkür ediyoruz. Zonguldak Çaycuma'dan Ayten Ayfer Mosmos, yağmurlu bir Zonguldak Çaycuma akşamından selamlar demiş. Teşekkürler. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik sevgilerini selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ailesine, biricik torunu Beliz Bebek'e ve Name dostlarına armağan ediyor. Beliz Bebek belki yanınızdadır, bizi dinliyorsa dinliyordur belki de. İnşallah tepki veriyordur. Kocaman oldu maşallah. Yanaklarından öpüyorum Beliz Bebek'in, çok da tatlı resmini gördüm. Allah nazarlardan saklasın. Sevgilerimi gönderiyorum. Van'ın hafızası nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Özkaya, Ayşe Akgün ve Nazlı Akgün'e armağan ediyor. Lüleburgaz, Ceylanköy'den Macit Zinet Baş da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz da bizi dinliyor. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Canım Kızım Emine Yılmaz'a armağan ediyorum. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin. Amin diyorum. Siz de bizim kızımızsınız. Dileklerimiz size de Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a bu güzel mesajı için. Çok sağ olun, eksik olmayın. Karabük'ten Hürmet Özdemir bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kutsal Belde Mekke'den selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum İsmet Özdemir, Allah kabul etsin. Şu anda hac görevini yerine getiriyor galiba. Selamlarını, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah kabul etsin tekrar. Yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza sevgili dinleyicilerimiz. Melahat Şahinkaya. İyi akşamlar Ankara Etlik'ten Melahat Şahinkaya. Sıradaki şarkıyı önce sizlere, kardeşim Fatoş'a, eşi Mustafa Tosun'a, yeğenlerime ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş Melahat Hanım'a. Tekrar hoş geldiniz diyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Antalya'dan yeni dinleyicimiz Yılmaz Eyinç. Sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Yılmaz Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı kızı Sabiha Bezircioğlu, eşi ve sevgili torunlarına armağan ediyor. Baver Kılınç, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Bakalım nereden yazmış Baver Kılınç. Bingöl Solhan Oymapınar köyünden yazmış bizlere. Ta Bingöl'den yazmış. Bingöl'e, Solhan Oymapınar'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Baver Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, emeği geçen abilerime, ablalarıma, kardeşlerime Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun demiş. Diyarbakır'dan yazmış. Diyarbakır'dan dinleyicimiz hoş geldiniz tekrar. Bingöl'e göndermiş. Biz hem Bingöl'e hem de Diyarbakır'a sevgilerimizi göndermiş olalım. Kütahya'dan Behrin Özkök de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte iyi akşamlar, hafta sonumuzun yıldızı, akşamlarımızın vazgeçilmezi, akşamın sesine iyi yayınlar demiş. Bugün geç kaldım ama yine de sizlerleyim, dinliyorum demiş. Hoş geldiniz diyorum Meral Hanım'a. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli çocuklarına, torunlarına, yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyorum. Koşa koşa geldim, evdeyim, kapıları açtım. Sarı papatya kızımız gelir diye bekliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Yine güzel bir mesaj göndermiş. Seçtiğiniz güzel eserleri size, ekibinize, kendime, dün doğum günü olan gelinim Nazife Halkataş Savtekin'e, bizlere her hafta turunç kokularıyla selam gönderen Hatice Okur'a,

Can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya, manevi kızım Arzu Karaçelik, eşi Murat Karaçelik'e ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Seven Hanım'a bu güzel mesajı için. Bu arada Fazilet teyzemiz de Burdur'da can kulağıyla bizi dinliyormuş. Fazilet teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum size. Güfte Turgut Yarkent, beste Saadettin Öktenay, makam Hicaz. Erol Evgin sizler için seslendiriyor. Hem duygusal, hem romantik, hem aşk dolu bir eser. Adını andıkça yansa dudaklar, o ipek saçına dolsa da aklar. Gönlünü kurutsa bir gün kuraklar, su olup avucuna ben dolacağım. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

yansa dudaklar. O ipek saçlar dolsa da aklar. Adını andıkça yansa dudaklar. O ipek saçlar dolsa da aklar. Gönlünü kurutsa bir deli rüzgar. Su olup avucuna ben dolacağım. Gönlünü kurutsa bir deli rüzgar. Su olup avucuna ben doğacağım.

dostların unutsa, yüz çevirse de yanında her zaman ben olacağım. Dostların unutsa, yüz çevirse de yanında her zaman ben olacağım.

gönlüm yasına, zehirden bal tadı alırcasına. Üzülme açıktır gönlüm yasına, zehirden bal tadı alırcasına. Son bir damla suyun olurum sana, yeter ki sen yaşa ben solacağım. Son bir damla suyun olurum sana, yeter ki sen yaşa ben solacağım.

yanında her zaman ben olacağım. Dostların unutsa, yüz çevirse de yanında her zaman ben olacağım. Yanında her zaman ben olacağım.

Muhteşem bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Erdoğan Berker'e ait Hicaz makamında.

Emel Sayın seslendirdi. Sevgisiz yaşayamam, sevgisiz yaşayamayan herkese armağan olmuş olsun bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.14'ü gösteriyor. Akşamın sesi Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz Akın Özkan'a ait Uşak makamında bir eserle devam ediyor. Bekledin gelmediyse, tek satır yazmadıysa, gidiş hep o gidişse, unut onu arkadaş. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Denizli'den Osman Yalçın, merhaba mutlu akşamlar diliyorum demiş, sevgilerini göndermiş. Alanya'dan Dilek Yıldız, selam olsun sevgiler, mutlu akşamlar demiş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna ve koro şefleri Ömer Altunbaş, eşi Emine Hanım, İsmail Baha Sürel, San Konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Biçer de bizlerle birlikte, selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanım, hoş geldiniz demiş, teşekkür ederim. Baver Kılınç, okumuştuk onun iletisini. İstanbul'dan Tahsin Karaman sevgilerini, selamlarını göndermiş. Keyifle dinliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Adana'dan Maşite Demirhan Bozbulut iyi yayınlar diliyor. Dilek Hanım ve muhteşem ekibine selamlar demiş. Sıradaki eseri Demirhan ailesine ve kıymetli evladı, ailenin kıymetli evladı Akif Bey'e armağan ediyor. Almanya Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte, selamlarını sevgilerini göndermiş. Muhteşem ekibe selamlar, güzel bir akşam diliyorum diyerek sayfamıza kocaman kalplerle dolu bir ağaç göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Almanya'ya, Berlin'e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Suna teyzemize. Dilek Hanım merhaba demiş, Denizli'den Lokman Ulus, yeni dinleyicimiz. Lokman Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Hafta sonumuz sizin seçtiğiniz eserlerle daha da güzelleşiyor. Şu an Denizli'den Konya'ya doğru seyir halindeyim. Afyon'a kadar Bahadır Özüşen'in programını dinledim keyifle. Tam Afyon'a geldiğimde sizin programınız başladı. Keyifli ve yağmurlu yeşil doğayla iç içe seyahat halindeyim. Sizi dinliyorum zevkle demiş. Teşekkür ediyorum, ben de size iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki eseri Denizli Musiki Derneği arkadaşlarına, Sayın Tahir Aydoğdu hocamızın internet korosu arkadaşlarıma, Lüleburgaz Kültür Sanat Derneği arkadaşlarıma ve kıymetli Murat Bağdatlı hocama ve tüm musiki dostlarına hediye ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Sanatçımız Zekai Tunca sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Sırada muhteşem bir hüzzam eser var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Osman Dokuz Oğuz'a, bestesi Azmi Tuğrul'a ait. Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Uğur Çınar seslendirecek, bakalım kimlere armağan edeceğiz. Adana'dan Numan Seymenoğlu, özlenen TRT Name'nin en güzel programına pırlantamız Dilek Hanım'ın sayesinde kavuşmuş durumda ve söylenecek en güzel cümle artık şu: bu programın adı aşk. Kalpler göndermiş, her zamanki gibi değişik tatlı bir mesaj göndermiş Numan Bey. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Akhisar'dan Cemal Oskay iyi yayınlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. İstanbul'dan Hindistan'a gitmekte olan kızlarım Burcu Oskay, Emine Özenç, torunum Milana Özenç'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum kızlarınız ve torununuza Cemal Bey, yolları açık olsun inşallah. Kocaeli'den Ayfer Gümüş selamlarını sevgilerini göndermiş. Eserler harika, her hafta büyük bir keyifle dinliyorum, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan akşamın sesine gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma turunç kokulu sevgiler selamlar iletiyorum demiş her zamanki gibi. Turunç kokulu sevgilerle geldi Hatice Okur. Güzel bir akşam diliyor. Özlenen program, sevilen şarkılar gönüllerimize nakış gibi işlenirken sıradaki eser size, teknik yönetmenimiz Hasan Bey'e, Soner Özer hocama, şu anda yolda olan çocuklarıma, geniş aileme, kız kardeşim Ayşe Remzi Kartal çiftine, Meral Erol Özsan'a, Fazilet anneme, Fazilet annemin manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, kendisine şifalar dilediğim Ayla Seyhan arkadaşıma ve bana şarkı armağan eden gönül dostlarıma armağan ediyorum demiş. Seni seviyorum, özverili emeklerinden dolayı tebrik ediyorum, başarın daim olsun bir tanem Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Okur'a bu güzel içten mesajı için, çok teşekkürler. Adana'dan Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Biçilmekte olan buğday tarlalarından, toplanmakta olan karpuz kavun bostanlarından, portakal turunç bahçelerinden, güzel yurdumun güzel insanlarına, TRT Nami akşamın sesine ve bu güzelliklere güzellik katan, ruhumuzu okşayan, derdimize deva olan eserleri hazırlayarak akıcı Türkçesiyle sunan, renk katan spikerimiz Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'na sevgiler selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Mersin Silifke'den Zülfü Mehmet Özçiftçi, özellikle cumartesi ve pazar akşamlarımızın vazgeçilmezi olan TRT Nami ailesine, özellikle de akşamın sesi programının değerli sunucusu Dilek Hanım'a gönülden selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sesinizde öyle bir samimiyet, öyle bir huzur var ki insan daha program başlar başlamaz tüm günün yorgunluğunu unutuyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu eğer gerçekten böyle ulaşıyorsa sesim sizlere. Amacımız da o zaten, sizlere günün yorgunluğunu attırmak, huzur vermek. Türk sanat müziğine gönül vermiş bizler için TRT Nami adeta geçmişle bugün arasında kurulan çok özel bir köprü gibi. Hele hafta sonu akşamlarında akşamın sesi başladığında evin, arabanın, yürüyüşün, hatta gecenin atmosferi bile değişiyor demiş. Bu güzel mesajınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum Zülfü Mehmet Bey. Şu anda Silifke'de nehir boyunda yürüyüş yapıyorum. Her zamanki gibi kulağımda kulaklığım var demiş. O güzel huzurlu nehirden gelen sesi dinleyerek sizi dinliyorum demiş. Sıradaki eseri kendisine, bizlere ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Çok güzel bir program. Her zaman en yüksek duygularımla, heyecanla dinliyorum musikimizin seçkin eserlerini. Kalplerime, kulaklarıma doluyorsunuz. Başka bir sefamsınız. Rekor bir dinleyicisi olan bir program. Tebrik ederim Dilek Hanımcığım. Nice uzun yıllara, sevgilerle demiş. Çok teşekkür ediyorum Muharrem Bey'e bu güzel mesajı için.
Seninle olan hatıralarını her zaman gönül bahçemde güller arasında saklı tuttum. Hatıralar aşka dönük, bu sevgimiz hiç bitmesin. Sevgimizin adı aşk yağmuru olsun diye bizlere güzel bir şiir göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan, Çukurova'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, annesine, babasına, eşine, çocuklarına, özellikle Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin, merhaba, çok mutluyum, yine Dilek Hanım'ın muhteşem programı başlıyor. Sıradaki eseri Name dostlarına, sevgili Dilek Hanım'a kendime armağan ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler demiş. Bu güzel mesajı göndermiş bize. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, Palmiyeler şehrinden bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu program bizde bağımlılık yaptı. Çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Övgü dolu mesajlarınız için ellerinize sağlık sevgili dinleyiciler. Gerçekten sevgilerimiz, sevgiler karşılıklı. Sizler gibi düşünüyorum ben de. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Ve İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, Sadık ve Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bekledim gelecektin, ömre bedel an gibi. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor bu harika eseri.

Harika bir Hüzzam eser dinledik. Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Uğur Çınar seslendirdi bu güzel eseri. Bu arada Uğur Çınar'dan kıymetli sanatçımızdan bir mesaj geldi bize. Şu anda İstanbul Nişantaşı'ndayım demiş. Tüm Name dostlarını ve bizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Biz de kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sırada aşk dolu bir Zeki Müren şarkısı var Nihavend makamında sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceği sürpriz olsun. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi dinliyorum. Sıradaki eseri duayen hanımefendi Ela Altın'a armağan etmek istiyorum. İnşallah dinliyordur demiş. Ela Altın hocam sürekli TRT Name dinlediğini söylemişti bana. Şu anda mutlaka bizi dinliyordur. Bize selamlarını zaten her zaman gönderir. Sanıyorum yarın Ela Altın hocamdan bir şarkımız var. İnşallah onu da dinler sevgili sanatçımız Ela Altın hocam. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre Dilek Hanım selamlar demiş. Sıradaki eseri tüm memleket sevdalılarına, tüm ekibinize, TRT Name dinleyicilerine ve Tufan Beyli'den selamlarımı iletmek istediğim özellikle Akif'e armağan ediyorum demiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan kızı Meryem'e, eşi damadı Hasan'la iki çocukları, torunları Selcan ve Efe Çavuşoğlu'na armağan ediyor. Ben de kızınız Meryem'in doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Benim seçtiğim bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan etmek istemiş. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte, misafirlerimle birlikte sizi dinliyoruz. Seçme eserler çok güzel sunum, teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum sıradaki eseri misafirlerine, ekibimize, bana ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Samsun'dan yine Ayla Seyhan da bizlerle birlikte şu anda bizi dinliyor. Bugün benim kızımın doğum günü. Çok mutluyum. Tüm eserleri Dilek Hanım kızım için istiyorum demiş. Mümkünse demiş kalpler göndermiş. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi kızınız için. Bu arada kızınızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun yıllar diliyorum kendisine. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere sevgilerini göndermiş Kırıkkale'den. Eriyen zaman bir yanları eksik bırakırken ruhu sımsıcak saran şarkılardır gönüle şifa. Yağmura teslim olmuş bir akşamla nihayetlenen günde akşamın sesiyle gönül güzelliğisiniz demiş sevgilerini göndermiş Gülsefa Hanım'a. Bu güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir Ankara akşamından gönül dolusu selamlarını sevgilerini göndermiş Meral Menekşe Özar'da. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin İyi Ki Varsınız demiş. Çok da güzel bir şarkı size armağan olacak. Yine Ankara'dan Kadriye Cangir yağmurlu bir akşamdan bizleri selamlamış. Evime güneş gibi doğacaksın Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a bu tatlı sözleri için. Benim için seçeceğin şarkıyı şu anda yanımda misafirim olan yeğenim Ayla Hanım'a, tüm sevdiklerime, ekibine, sana ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ayfer Er sizler için seslendiriyor aşk dolu Zeki Müren şarkısını. İlk aşkım, tek güneşim.

Sırada yine güzel bir eserimiz var. Yeni şarkılarımızdan birisi, güftesi Berran Yalçın'a, bestesi Soner Özer'e ait.

Cengizhan Sönmez seslendirdi. Bırakıp gidiyorum. Soner Özer bestesi sevgili dinleyicilerimiz. Dinlemiş olduk bu güzel şarkıyı. İletileriniz bizlere ulaşmaya devam ediyor. Akşamın sesi de tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlerden iletiler ulaşmaya devam ediyor. Bu arada kıymetli bestekarımız Soner Özer'den bir mesaj geldi. Ayvalık'tan selamlar demiş kıymetli bestekarımız Soner Özer. Bugünkü programınızı dinliyorum. İzninizle sıradaki şarkıyı size Name dostlarımıza, Ali Balcı dostuma, değerli Hatice Okur'a, Berran Yalçın'a, Ayvalık Zeynep Kamil koromuz Şefi Kamil Güncel, başkanımız Adile Hanım'a ve kor arkadaşlarımıza armağan etmek istiyorum demiş. Biz de Soner Özer'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Antalya'dan Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Ahmet Bey'e ve bize armağan ediyor. Teşekkürler. Semih Kulaoğlu merhaba Dilek Hanım. Eşim Birsen, ablamız Nüket, kızım İpek'le birlikte Ordu Perşembe'deyiz. Selamlar, sevgiler demiş. Ordu Perşembe'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri de sizlere armağan ediyoruz. Kırklareli yerine Yağmurlu Milas'tan selamlar demiş Süheyla Özbay. Bizleri Milas'tan selamlamış. Akşamın sesi yağmurun sesiyle karışınca nefis nameler kulağımı şenlendirdi demiş. Sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyor. Güzel akşamlar diliyor. Teşekkürler. Nilüfer Eroğlu Üzüm hepimizi selamlamış. İyi akşamlar diliyor. Bu yolculuğumuzda da bize eşlik ediyorsunuz demiş. Sanıyorum geçen hafta da Nilüfer Eroğlu Üzüm.

Tüm bizlere yolculuk sırasında yazmıştı. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı eşine ve tüm yolda olanlara armağan ediyor. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz demiş. Kasımpaşa'dan İsmail Yeşil, çiçeklerden en güzeli papatya demiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Çiçekle ilgili bir şarkı gelecek zaten birazdan da isabet olmuş diyelim. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ahmet Refik Altınay'ın mısralara döktüğü, Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Kürdili Cazkar makamında bestelediği çok güzel bir eser armağan ediyoruz sizlere. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Sanatçımız Kadir Şarman seslendiriyor bu güzel eseri.

Programımızın sonlarına doğru hareketleniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgi dolu, övgü dolu iletileriniz ulaşmaya devam ediyor. İstanbul 4 Level'den Sıdıka Tavukçu'nun mesajı niye gelmedi diye merak ederken sayfayı yeniledim. 2 saat önce mesaj gönderilmiş ama Facebook'un azizliğine uğradık. Yenilediğim halde şimdi ulaştı Sıdıka Tavukçu'nun mesajı, okumak istiyorum. İstanbul 4 Levent'ten selamlar, iyi akşamlar. Bu saatte kimin saati? Benim özlediğim canım sarı papatyamın vakti. Hoş geldin canım benim demiş. Teşekkür ediyorum. Bu sözlere o kadar alıştım ki Sıdıka Hanım. Dedim Sıdıka'nın mesajı niye gelmedi? Meğer görememişim. Sıradaki eseri dün akşam kupayı alan Trabzonspor Kulübü'ne, benim canım Suna teyzeme, can ablam Seven Kurtboğan'a...

Ali Zeki Tunca hocama ve bu yayını dinleyen değerli arkadaşlara armağan ediyorum demiş. Hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Isparta'dan Uğur Heybeli selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkı Bana Da Gelebilir Mi? Torunum Güneş, kızım Nilhan, damadım Sezgin İzmit'ten geliyorlar. Birazdan Isparta'da yanımda olacaklar demiş. Hoş gelsinler diyelim. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edelim. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyor. Ekibimize selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, ekibimize, İzmir'den Hülya Genç'e armağan ediyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Hep birlikte dinliyoruz Faize Ergin'e ait Nihavend makamındaki eseri Yahya Geylan sizler için seslendiriyor. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten.

Ankara'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Kadir Şarman hocam da hepimizi selamlamış. Akşamın sesini İzmir'den takip ediyorum. Türk müziğine yayınladığı şarkılarımızla ne kadar çok değer kattığınızı biliyorum sevgili Dilek Hanım. Bundan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Kurban Bayramınızı kutluyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Zekai Tunca hocam İstanbul'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocam. Varlığını unuttuğum bir emeğime kattığınız değer için teşekkürlerimle bu güzel şarkısı vesilesiyle Akın Özkan ağabeyime rahmetler dilerim demiş. Zekai Tunca hocama, Kadir Şarman hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız Ela Altın hocamdan da bana bir mesaj gelmiş Messenger'dan. Canım benim, o güzel diksiyonunla, o güzel ses tonunla ne güzel anons ettin beni. Seni çok seviyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Her hafta programı

dinliyorum demiş. Uğur Çınar'ın şarkısı da beni duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum demiş. Öpüyorum seni canım benim demiş. Ela Altın hocama da teşekkür ediyorum. Böylece Ela Altın hocamızın da dinlediğinizi öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız kıymetli hocalarım. Sizi çok seviyorum. Muhabbet bağına girdim bu gece. Necmettin Yıldırım seslendiriyor sizler için.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Muazzez Ersoy seslendiriyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Esen kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizler tonmeşteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semal Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Saz sanatçılarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya, Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçılarına eşlik edecekler. Değerli dinleyicilerimiz bu hafta

sizlere karciğer makamında eserlerden oluşan bir program sunacağız. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yapacak. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Türk musikisinin derinlikli ve zarif makamlarından biri olan Karciğer makamı, Hüseyini ailesinin karakteristik dokusunu taşırken, segah ve hicaz renklerini de içinde barındıran zengin bir makam yapısına sahiptir. Kararını dügah perdesinde yapan Karciğer, özellikle segah çeşnileriyle ince bir hüzün ve zarafet atmosferi meydana getirir. Karciğer makamı, aşkı, derin özlemi ve vakur bir huzuru aynı anda hissettirebilen güçlü bir ifade dünyasına sahiptir. Sanatkarlarımızın yorumlarında kimi zaman zarif bir letafet, kimi zaman da gönle dokunan derin bir mahzunluk hissedeceksiniz. Hazır mısınız? Öyleyse faslımız başlıyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Karciğer Makamı'nın unutulmaz nameleriyle meydan faslı programımızın sonuna geldik. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yaptı. Tonmaşseriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik

Görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semahat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, kemençede Sercan Haleli, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.

TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Beraber ve Solo Şarkılar programına başlıyoruz. Şef Hasan Eylen'in yönettiği Hicaz ve Nihavent makamındaki şarkılardan oluşan programın solistleri Aslı Pakalınlar Şavdar, Nurten Demirkol Sırman, Mustafa Öztürk ve Celal Abacı. Keman taksimini Şenol Dinleyen'den dinleyeceksiniz.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu haftada sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de sizlerle Türk musikisinin o görkemli tarihine, bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri kıymetli bestekarlarımızın eserlerinde dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Bestekarlarımızın her bir eseri bize tarihten bir hikaye fısıldarken musikimizin o zengin ve derin dünyasında kapılar aralayacağız. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalın, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün sizlere Türk musikimizdeki tambur üstadlarından biri olan Tamburi Ali Efendi'yi tanıtacağız. Programımızda ilk olarak sözleri Enderuni Vasıf Osman'a ait bestekarımızın Segah makamındaki şarkısını Ayşe Taş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbadıma, bir teselli ver gelip bari dilin aşadıma.

Tamburi Ali Efendi 1836 yılında Midilli Adası'nda doğmuştur. Bestekar Enis Efendizadelerden olup Hafız Bekir Efendi'nin oğludur. Ailesinde hafızlık bir gelenek halinde olduğu için ilkokula başlamadan önce hafız olmuştur. Ali Efendi 17-18 yaşlarında İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da düzenli bir medrese öğrenimi gördükten sonra musiki çalışmalarına başlamıştır. Tambur çalmadaki virtüözitesi, sesinin güzelliği, dini konulara vukufu ve okuyuş üslubunun asaleti sebebiyle saray alınarak müezzinliğe, daha sonra Kudüs payesi verilerek ikinci imamlığa getirilmiştir. Bestekarımızın Hicaz makamındaki şarkısını Doğan Dikmen'in sesinden dinliyoruz. Hasret odu yaktı ciğerim ey ruhi alim, bir kere benim halimi sormasın azalim.

İzmir'de bulunduğu yıllarda bir musiki çevresi oluşturmaya çalışmış, Mevlevihane mensupları ve tanınmış musiki şinas Santo Şikari ile musiki toplantıları yapmış ve öğrenci yetiştirmiştir. Rakım El Kutlu bu yıllarda kendisinden ders almıştır. Ali Efendi musiki derslerini Enderuni Latifa, Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Selahattin Dede, Kanuni Rıza Efendi ile Sütlüceli Asım Efendi'den almış, tamburu ise Küçük Osman Bey'den öğrenmiştir. Öğrendiklerini kendi kabiliyet ve sanat anlayışının süzgecinden geçirerek klasik tambur icrasının büyük ustalarından biri olmuştur. Şimdi bestekarımızın Hüseyin'in makamındaki eserini Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Nice bir hasreti canane tehammül edeyim, kühü sahralara Mecnun gibi kaçıp gideyim.

Bu büyük usta Aksaray'da Tamburi Cemil Bey'in amcası Mahmut Bey'in de bulunduğu bir mecliste daha delikanlılık çağında olan Cemil Bey'i heyecanla dinledikten ve titreyen elleriyle yüzünü okşadıktan sonra ''Evladım, bunca senedir bu sazı biraz çalardım. Eh, şöyle böyle biraz yendik de sanırdım. Şimdi seni dinledikten sonra bir daha tamburu elime almayacağım.'' diyebilmiştir. Eski tambur icrasını Cemil Bey'e öğreten de Ali Efendi'dir. Sırada bestekarımızın Rast şarkısı var. Eseri Mustafa Sağ Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz. ''Anlatayım halimi dildare ben, derdi firaka arayım çare ben, sabredeyim nice bir azare ben, yaş dökeyim yalvarayım yare ben.''

İstanbul'un musiki sever çevrelerinde çok takdir edilen üstada, Prens Halim Paşa teknesi düz bir tambur hediye etmiştir. Musikimizin geleneksel icrasını iyi bilen, repertuarı geniş, musiki kültürü zengin bir hanende olan Ali Efendi, etkili bir sesle ve çok güzel bir üslupla okurmuş. Bir bestekar olarak musikimizin en içli bestekarlarından biridir. Bestelemiş olduğu klasik şekildeki eserleri ve şarkıları ile samimi bir lirizmin heyecanlarını, coşkunluklarını seslendirmiş olan bu değerli bestekarımız, musikimizin klasik kaide ve gelenekleri içinde yetişmiş ve bizlere birbirinden güzel eserler bırakmıştır. Musiki yolculuğumuz bestekarımızın Suzi Dil makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Eseri Nesrin Sipahi yorumuyla dinliyoruz. Yandıkça oldu suzan kalbi şerer feşanım, oldu yine alevriz dağı gam nihanım.

Nota bilmediği için eserlerini oğlu Tamburi Aziz Mahmut Bey notaya almışsa da bu koleksiyon Aksaray yangınında yanmış, sonra yeniden derlenmiştir. Kayıp eseri azdır ve günümüze 110 eseri gelmiştir. Ali Efendi çok seri beste yapabilen velut bir bestekardır. Mesela Suzi Dil makamındaki takımını bir Ramazan ayı boyunca bestelediği söylenir. Programımızda şimdi bestekarımızın nihayet makamındaki Yürük Semaisi var. Eseri Sabite Tur Gülerman'ın sesinden dinliyoruz. Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben, afetse de dil hasta ciğer hun imişim ben.

Bestekarımız murabba, ağır semayı, yürük semayı, şarkı ve dini musiki formlarının her türünde eser bestelemiştir. Klasik okulun bütün geleneklerine bağlı olmasına rağmen eserlerinde bazı yeni buluş ve heyecanların izleri dikkati çeker. Şarkılarında genellikle Hacı Arif Bey'in etkisi olduğu kabul edilir. Bestekarımız İzmir'de 66 yaşında ve 1890 yılında vefat etmiştir. Son olarak bestekarımızın Hüseyin'in şarkısını Gönül Aköz yorumuyla dinleyeceğiz. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

Bezmi vaslında civanım, bilesin yok kederim. Haleti nezada gelsem, seni billah severim. Çiğdem Yarkın'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Selanikli Ahmet Efendi'nin Acem Kürdi makamındaki eseriydi. Eserin başında da Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece Acem Kürdi'yi ve Sultaniyegah makamında eserler seçtim siz sevgili dinleyenlerimiz için. İkinci Acem Kürdi eser, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur, meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur, akıbet hülya biter de son telehüf vah olur, yükselen feryadına aşad bir hazin eyvah olur.

Cenab-ı Muhittin Kozanoğlu'nun güftesine Refik Fersan'ın Acem Kürdi bestesi var sırada. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün ışıyor, varsa henüz bir iki yıldız. Bak, çıt bile yok. Korkma, benim bahçede yalnız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız.

Güftesi Nahit İlmi Özeren'e, bestesi Emin Ongan'a ait Acem Kürdi şarkıyı Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sevdamı o hülyalı gözün rengi yarattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı. Neşeyle geçen ömrü hayal etti, arattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı.

Güftesini Mesut Kaçar Alp'in yazdığı, Osman Nuri Özpekel'in Acem Kürdi şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinleyelim şimdi. Çöz zülfünü, dök omzuna, handan olarak gel. Ruhumda gezin, derdime derman olarak gel.

bir bestesi Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Öyle bir zalime düştüm ki Niyaz dinlemiyor. Yakıyor ateş içinde, figan istemiyor.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o gün ki gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Sultaniyegah makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Refik Fersan'ın Sultaniyegah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Selanikli Ahmet Efendi'nin Sultaniyegah şarkısını dinleyeceğiz. Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni, görmemiş çeşmi felek hiç güzelin böylesini. Bakışın yok mu hele, öldürüyor işte beni. Süzme Allah için olsun o güzel gözlerini.

Müziği Korosu'ndan Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki ağır semaini dinleyeceğiz. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın, benim razı derunum, sevdiğim dilber nihanımsın. Gönül sende, gözüm haki derinde ey şehidevran, benim canü cihanım, ruz-i şeb, virdi zebanımsın.''

Sıradaki eserimiz yine Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait. Bu kez Sultaniyegah makamında bir Yürük Semai, Ertan Ersoylu'dan dinliyoruz. Şad eyledi canü dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dilü canım. İhsanına mümkün mü teşekkür edebilmek, ta da dedemez sende hezar olsa zebanım.''

Güftesi Halil Edip Bey'e, bestesi Santuri Ethem Efendi'ye ait Sultan Yegah eseri Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Güller açmış, bülbül olmuş bir karar, gel açıl gülşende ey reşki bahar.

Sıradaki Sultaniyegah eser Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi. Güfte Nuri Akyol'a ait ve Remzi Oktar'dan dinliyoruz bu kez. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Sultan Yegah şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim, tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte, yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Son eserimiz yine Sultaniyegah makamında. Güfte ve beste sahibi bilinmeyen bu şarkıyı Çağlar Fidan'ın yorumundan sunuyoruz. Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan. Mevsimler bahar oldu, ne kış kaldı ne hazan. Bahtiyar olur musun, murada erer misin? Aşkınla dolup taşan gönlümü etsem kurban. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, aziz dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba diyoruz. Efendim bendeniz İbrahim Suat Erbay, Akustik Name programı.

birbirinden değerli saz sanatkarları arkadaşlarımla müzik dolu, musiki dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız sizlerle. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterımız Birsel Acar ve bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek yani refakat edecek olan saz sanatkarı dostlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, Ut'ta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. İlk eserimiz hocamız, üstadımız Yavuz Özüstün'e aitti. O yıllarca dinlediniz ve dillere pelesenk olmuş bir şarkısını dinlediniz bizde. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin, savrulan harmanların rüzgarı saçlarında ve yaşanmamış aşklar küçük avuçlarında. Siyahında yeşil var kimsesiz gecelerin, savrulan harmanların rüzgarı saçlarında ve yaşanmamış aşklar küçük avuçlarında diyerek sizlere merhaba demiştik. Efendim, sıradaki eserimiz yine dillere pelesenk olmuş bir eser. Nihavend makamında bir şarkı. Neveser Kökteş'e ait. Hüsranla gönül hep inler. Gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin. Canım sen, neşem sen. Bir lahza görsem diyeceğiz. Buyursunlar.

Sıdırlardan satırlara nakş olmuş öylesine güzel eserlerimiz var ki gerçekten bizler okumaya doyamıyoruz. Aynı sizlerin dinlemeye doymadığı gibi. Efendim sıradaki eserimiz yine Nihavend makamında. Güftesi Sami Akaya, bestesi Nevzat Akaya ait. Doymadım sana ağlarım, ah ederek yana yana. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat bana. Aldı felek, çaresi yok. Acısın Allah bana. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat bana. Bu güzel eseri sizler de radyoları başında bizlere eşlik ederseniz bizler de mutlu oluruz.

Ne güzide, ne nadide eserler gerçekten. Bestekarlarımız ve güftekarlarımızın hayatlarını aslında ben böyle güftelerde böyle biraz göz gezindirdikten sonra nasıl hayat yaşadıklarını hep merak etmişimdir. O satır aralarındaki aşkları, sevgileri, muhabbetleri, saygıyı ve daha birçok şeyi ve o dönemleri tabii ki eminim sizler de merak ediyorsunuzdur. Sıradaki eserimiz şarkı formunun bestekarlarından yani mihenk taşı olan bestekarlarından Saadettin Kaynak ve güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait bir eser. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Dinliyorsunuz efendim.

Efendim bendenize refakat eden TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatkarı dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanın buradaki okuduğumuz eserlerin refakatleri öylesine zor ki burada adeta hani bizlerin sizler canlı icra dinlediğiniz gibi aynı zamanda bizim aramızdaki tabirle kanlı takip adeta solistin ses tellerinin içine mızrap ve yay girmişçesine ne yapıyorsak aynı anda birlikte teberrüken irticali olarak yapıyoruz. İnanın büyük emekler var diyebiliriz bu güzel eserlere icralarda. Efendim sıradaki eserlerimiz tabii artık makamımızı değiştiriyoruz. Kürdili Hicazkar makamında bir şarkı. Tabii bu makamı hemen hemen bütün müzikseverlerimiz elbette çok seviyordur. Ama şimdi okuyacağımız eseri bir başka seviyorlardır diye düşünüyoruz. Az önce Neveser Kökteş'in çok güzel bir Nihavend makamında şarkısını seslendirmiştik. Şimdi de Kürdili Hicazkar makamındaki bir şarkısını seslendiriyoruz. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, sabra kalmadı artık mecalim diyeceğiz. Tabii bu eserin öncesinde TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli keman sanatkarı Turay Dinleyen'den Kürdili Hicazkar makamında Taksim'ini dinleyeceksiniz. Buyursunlar efendim.

Ah bu gönüller olmasa şarkılar da olmazmış. Sizler de eminim bana hak veriyorsunuz. Efendim, Türk müziği içerisinde birbirinden farklı formlarla oluşuyor. Malum haliniz türküsü var, şarkıları var, oyun havaları var, saz semaileri var ve ilahileri ve dini musikiye dair birçok şeyler var tabii. Şimdi sıradaki eserimiz Bolu yöresine ait bir türkü. Bana sorarsanız Türk müziğinin efendim Türk halk müziği yahut Türk sanat müziği diye bir şey yok. Türk müziği var. Yani Türk halk müziği ile icra eden ses sanatkarları ile Türk sanat müziği dediğimiz yani Türk müziği, Türk sanat müziği, ses sanatkarları hepsi bir benim gözümde. Çünkü bunları ayırarak efendim müziği ayırmış oluyoruz. Müzik evrenseldir diyorlar ya hani böyle bu tartışmalar vardır. Şimdi bu tartışmalara son verircesine adeta efendim bu eseri derleyen Reşat Aker düzeltiyorum. Aynı güfteyle Rıfat Bey'e ait bir Hüseyin'i makamında şarkı var. Şimdi bu dinleyeceğiniz eser de Muhayyer Kürdi makamında. Gözümden cemalin çok ırak oldu. Mecnun'a döndüm, yerim yurdum dağ oldu. Saçının zinciri bana bağ oldu. Aman da güzelim, aman da lütfiyem. Ne oldu da sana, ne olacak? Al kınaların kalbimde mi, kabrinde mi solacak? Dinliyorsunuz efendim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili akustik name dinleyicileri, az önce de belirttiğimiz gibi Bolu türküsüyle sizlere seslendik. Hemen akabinde tabii

güftesi Baki Süha Edipoğlu'na ait. Yine dillere pelesenk olmuş. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine. Azatsız köleyim bil ki sana ben. Güfteli eserini icra ettik. Efendim şimdi sıradaki eserimiz Avni Anıl'a ait. Ama hangi eseri, hangi makamda? Uşak makamında. Adeta Turhan Oğuzbaş'ın kaleme aldığı bu güftede yıllara sitem edilmişçesine bir güfte. Ne yeşili, ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız yalan yıllar. Zaman olur kuş gibiyim, bir gün hazan, bir gün bahar. Aşkı sizden öğrenmiştim, sevmediniz yalan yıllar. Eserin evvelinde tabii her zamanki olduğu gibi Uşak makamında bir taksim dinleyeceğiz. TRT İstanbul Radyosu klarnet sanatkarı Ali Çeliksu kardeşimizden. Buyursunlar.

Evet değerli dostlar, sevgili dinleyenler. Şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Akustik Name'de bana eşlik eden saz arkadaşlarım, saz sanatkarları dostlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bendenize refakat ettiler. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton master'ımız bizim biriciğimiz Birsel Acar idi. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün de tüm güzel dileklerimizi gönlümüzden gönlünüze yolluyoruz. İyilik, mutluluk, sağlık, huzur sizin olsun diyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu yayınımızda Nihavend'den Kürdeli Cazker'a, Uşak'tan Hüseyni'ye ve Hicaz makamına uzanan harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca müzikimizin en nadide eserleriyle gününüze eşlik edeceğiz. Programımız Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend makamındaki bir şarkısıyla başlıyor. 1985 yılına uzanıyoruz. Değerli sanatçı Samime Sanay'ın bu yıla damga vuran Sevgi Üzerine Sohbet isimli albümünden unutulmaz bir şarkıyla sizlere merhaba.

tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır.

Hamiyet Turan, Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısıyla bizlere seslendi. Ritmimiz arttı, enerjimiz yükseldi efendim. Yine aynı güzel enerjiyle devam edelim. Biliyorsunuz 60'lı 70'li yılların nostaljik nameleriyle zaman zaman Yeşilçam'a maziye uzanıyoruz. Bazen de 80'lerin 90'ların mutluluk kokan o güzel anlarını eserlerle beraberce yaşıyoruz. Şimdi 45'liklerin meşhur olduğu o 60'lı 70'li yıllara uzanalım ve Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökaya'ya ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verelim. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in bestelemiş olduğu Türk Hafif Müziği eserlerinden bir örnek sunduk size. Nihavend makamındaki bu şarkıda kıymetli sanatçılar Tülay Canik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise günümüze uzanıyoruz ve Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

0: affetmem asla seni, affetmem asla seni.
1: Damga vuran ve Affetmem Asla Seni ismiyle de bilinen bir Yıldırım Gürses bestesinde sanatçımızı dinledik. Nihavet makamındaki bu sevilen şarkının sözleri ise Mustafa Sevilen'e aitti. Efendim yine geçmişe uzanalım ve Avni Anı'nın güftesi Rüştü Şardağ'a ait Nihavet şarkısında Behiye Aksoy'a kulak verelim. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün.

Zeynettin Maraş'ın unutulmaz şarkısında Yaşar Özel'e kulak verdik. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıları dinleyeceğiz. Şimdi çok sevilen bir Muhayyer Kürdi şarkı var sırada. Amir Ateş'in Sözleri Melek Hiç tarafından yazılan eseri. Nazan Sıvacı bizlerle. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bestesi kendisine ait olan, güftesi ise Necda Ünal tarafından yazılan Kürdeli Cazkar şarkısını dinledik. Şimdi ise bir Suat Say'ın bestesi var sırada kıymetli dinleyenlerimiz ve Ahmet Özhan seslendiriyor bu sevilen şarkıyı. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasan bir kez avucunda soğsam da, bana seveceğim de sevme istersen. Evet, Kenan Gülel'in Güftesi Bekir Mutlu'ya ait Kürdeli Hicazkar şarkısını Vedat Kaptan Yurda Kul'dan dinledik. Her programımızda olduğu gibi bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yazar ve edebiyatçı Seçil Oğuz'dan bir paylaşım yapmak istiyoruz sizlere. Ne güzeldir bulutların seyrine dalmak, denizin sesini dinlemek. Ne güzeldir sıcak bir gülüşün acılarımızı örtmesi, bir dostun sohbeti. Ne güzeldir bir anı bırakmak geçip giden güne. Ne para, ne pul, ne güzel bir nimettir samimiyetin sesi. Evet, bu güzel yazı Seçil Oğuz'a aitti. Biz de tüm samimiyetimizle sizlere sesleniyoruz. Maddi değerlerin bazen her şeyin üstünde tutulduğunu hissettiğimiz bu günlerde aslında gerçek mutluluğun

Mutlulukla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım. Ayşegül Durukan'ın Gitti de Gelmeyiverdi isimli 13 şarkılık albümünde yer verdiği Metin Everest eserini dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Aşkın Tuna'ya aitti. Değerli dostlarımız, yolculuğumuz birbirinden güzel şarkılarla sürüyor. Programımızın şimdiki bölümüne ise Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Sözlerini Halit Bekir Sabarkan'ın kaleme aldığı Şükrü Tunar bestesini Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Bestesi Selahattin Sarıkaya, güftesi İlhan Geçer'e ait bu sevilen şarkıyı Şükran Ay'dan dinledik. Ve bu şarkı aynı zamanda 1968 yılında başrollerini Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın paylaştığı çok sevilen bir Türk filminde de çalınmıştı ve dinleyicilere sunulmuştu. Efendim, yayınımız devam ediyor. Şimdi ise zaman tünelinde 1991 yılına uzanıyoruz. Ve Muazzez Abacı'nın 1991'de yayınlanan Çok Geceler Bekledim albümünden bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eser Uşak makamında. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim. Seviyorum, seveceğim.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı sevgili Nazan Sıvacı Uşak makamında çok sevilen bir türküyle seslendi bizlere. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek dedi. Gönül sevdalardan vazgeçmesin efendim. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla biz yine gülümsemeye, ritmimizi arttırmaya devam edelim. Şimdi Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısıyla bizimle birlikte. Birlikte sanatçımız. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

Sevgili TRTname dostlarımız, Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz zaman zaman 70'li 60'lı yılların nostaljik eserleriyle sizlere sesleniyoruz. Bazen ise günümüze uzanıyoruz ve bu sevilen eserlerin yeni versiyonlarını dinliyoruz. İşte az önce dinlediğimiz eserde Uşak makamındaki bu sevilen türküde Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir çalışmaydı. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var aramızda. Bir Turhan Taşan bestesi. Hüseyin'i makamındaki bu eser 2003 yılında yayınlanan Turhan Taşan Besteleri albümünde de yer alıyor. Sanatçımız Hülya Sözer seslendiriyor. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

Hüseyin'i makamında çok sevilen bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde değerli sanatçımız Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın dedi değerli sanatçımız. Ve efendim yolculuğumuz yine Hüseyin'i makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güftesi Erol Martal'a ait bu şarkı 1980'li yılların ortalarında Türk müziğine damgasını vurmuş eserlerden biriydi. Ve çoğunlukla Emel Sayın'ın icrasıyla dinlemeye alışkın olduğumuz bir eser. Ancak bugün Yüksel Uzel tarafından seslendirilecek, biz de keyifle kulak vereceğiz. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su.

Hüseyin'i makamındaki bu çok sevilen türküde İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle sesleneceğiz sizlere. Supi İdrisoğlu'nun güftesi Cevdet Kerim Kızrak imzalı şarkısında Necmettin Yıldırım'ı dinleyeceğiz. Aldığım her nefeste onu düşünüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum. Bana yalan söylerse diye üzülüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum.

karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz şarkıyı kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik. Programımız şimdi ise bir Sabahattin Ezgi eseriyle devam ediyor. Nostaljik bir paylaşım yapıyoruz sizlerle değerli dostlarımız. Bu Hicaz makamındaki şarkıyı Nigar

Nesli Sipahi'nin ilk kez 1971 yılında seslendirdiği Yesari Asım Arsoy şarkısına kulak verdik ve bu hareketli, dinamik, eserli bir yayının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi anonim bir Hicaz türküde Nazan Sıvacı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın efendim.